Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

Dudaklarım kırıldı, esen yerde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Viyana efendim. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, senin. Viyana efendim.

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız gel.

atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

güzel bir şarkıyla başladık ya. Aşkın Sesi, hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye'de saat tabii ki şu anda 23'e geliyor. Avrupa'nın dört bir yanında dinleyen tüm dostlara da bir selam yollayalım. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Özleştik değil mi ya? Trafikte olanlar şöyle güne güzel bir iyi geceler mesajı da gönderebilirsiniz. Bu şarkıyla açılış yapmak istedim, nedense bilmiyorum ya. Bu şarkıyı dinlerken çok hoşuma gidiyor. Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Ben gelmeden mesajlar gelmeye başladı. Çok teşekkürler. Bakın gece bile şu an mesela ilk mesajı kim gönderdi biliyor musunuz? Şu anda Amsterdam'dan sevgili Rukiye. Sabahtan beri yayını bekliyorum İbo ya demiş. Canım benim hoş geldin. Beklediğine değdi ama değil mi? Hüseyin abim gelmiş. Hacer gelmiş. Yiğit gelmiş. Efe. Oo bayağı kadro çok iyi ya. Hoş geldiniz. Hadi o zaman başlayalım. WhatsApp'a gelin. +43 660 130 1979. Hasan'ım nasılsın? Sevgili Hasan Yalçınkaya geceler diliyorum. Sevgili kuzen ya benim kuzenim. O güzel şarkı armağan olsun. Teyze olur yapıyorsun mu sporu be? Vallahi yapıyorsun ya. Kıymetli dinleyenlerimiz şu anda Aşkın Sesi resmen başladı ve bugün kimler hangi burçta enerjisini taşıyor? Valla merak edenler varsa Özge'yi birazdan bağlayacağız. Özge Konak hazır mısın Özge? Sevgili Derya diyor ki ben de geldim İbom. Teşekkürler İdris abi nasılsın? Hadi WhatsApp'ı şöyle bir renklendirelim ya. Hüseyin geldi, Nadir geldi. Esat geldi. Teşekkürler Gülçin, Rabia, Sümbül. Oy maşallah. Aşkın Sesini yıktınız bugün yani. Avukat sevgili yakın arkadaşım Buse geldi. İbocum bak yanımda kim var diyor. Dilara'yı getirdim sana. Ya ben sizi yerim. Neredesiniz? Bizim Dilara da Kore'de çok güzel böyle krem işi yapıyor. Benim bu kırışıklıklar için beni Kore'ye davet etti. Biletimi de aldı. Dilara kesene bereket ya. Kızım çok yüklendik sana ama biraz pahalıymış bilet ya. Ama olsun sana koymaz. Çok Allah işini gücünü rast getirsin. Seni ayrı seviyorum. Çok cömert bir kadın biliyor musunuz? Böyle ya İbo 2000 doların 2000 euronun hiç lafı olmaz. Ben böyle cömert kadınları seviyorum ya. Öyle 1000 euro 2000 euro feda olsun diyor sana. Vallahi Allah işini gücünü rast getirsin. Hele bir de bana bu kadar değer vermen çok hoşuma gidiyor. Ben bana değer veren insanları çok severim. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yok. Evin Kast geldi benim yakışıklı kıymetli dostum. Nasılsın iyi geceler? Sevgili Salim abimize de sevgiler selamlar. Salim baba ikizler burcuydu değil mi kral sen? Bugün sevgili Özge birazdan bağlanacak. Bana burçlarınızı yazın ama WhatsApp'a gelin. Radyonun WhatsApp'ı. +43 660 130 1979. O kadar güzel şarkılar hazırladım ki. Hepsi birbirinden güzel. Sevgili Nurgül Yılmaz. Hoş geldin Nurgül. Kimlerle dinliyorsun? En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine armağan edelim. Şimdi sevgili Hasan bizim kuzenimiz. Müslüm Baba hayranı. Yapay zeka ile bile bazen Müslüm Baba'yı anıyoruz değil mi? Kral adamsın ya. Of bugün bir liste hazırladım. Yemin ediyorum böyle şarkılar yok yani. Burcum Oğlak demiş kanka. Hasan birazdan oğlaklarla ilgileneceğiz. Abi herkesin burçları gelsin şöyle bakalım en çok özelliğiniz hangisi? Hep çalışıyorsam ortada bir şey yok demiş Hasan. Yoksa sakladığın bir şeyler mi var? Kanka diyor açılış şarkın Yıldız Tilbe'den vazgeçtim olur mu? Valla ben o şarkıyı bugün dinliyordum ya. Gece hatta o şarkıyı paylaşacağım ben tamam mı? Viyana'dan Gülsüm hoş geldin İbocum. Yanımdaki arkadaşlarım Alara ve bir de Nesibe'nin selamı var demiş. İstanbul'a geleceğiz. Ayın 18'inde 18 Haziran bekle bizi İstanbul demiş. Gülücük atmış. Ben günahsız gelin sen... Valla Viyana FM'de yayında şu anda ortak yayında birçok arkadaşım. Kıbrıs verdi mi yayını? Tamam Kıbrıs'ta vermiş. Yunanistan verdi mi? Okay. Kuzey Kıbrıs'ta Yunanistan'da ve Viyana FM dinleyicileri ortak yayında dünyanın her yerinde yayındayız.

hayatınızdaki insanların ruh halleri değişiklik gösterebilir. Mesela ben çok eğlenceli yapıya sahip bir insanım. Mesela birisini tanıyorum. Çok yeni tanıştığım birisi ama ruh hali değişken çıkabiliyor. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Hani ilk zamanlar böyle çok heyecanlı, mutlu. Sonra bir anda iletişim kesilebiliyor. Böyle insanları tabii ki hayatımızda istemiyoruz. Daha pozitif insanlar olsun değil mi? Mesela ben son zamanlarda çok güzel insanlarla arkadaşlık yapıyorum. Çok da güzel, iyi geliyor bana. Onların yeri çok ayrı. Ya insan 3 yıl, 5 yıl beraber yaşadığı insanı bile tanımıyor ya. Adam bana yazmış, kanka diyor, sen 3 yıl 5 yıl diyorsun. Adam 30 yıllık eşini tanımıyor ya. O yüzden ruh halinizi koruyun. Yeni insanlar tanırken de dikkatli olun lütfen.

0: Ya sevgili Nurgül diyor ki bugün tekim İbrahim Bey demiş. Ne kadar güzel ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kıymet bilen insanlar nerede Nurgül ya? Nurgül senin burcun ne?
1: Bir şeyler mi var? Bu kaçıncı...
0: İbo diyor keşfete düşmüş gibisin. Dilara çok teşekkürler ya. Ya Dilara kesene bereket. Sen benim çok kıymetlimsin yani. Çok iyi bir arkadaşımsın. Hakikaten senin enerjinde şu anda hani hayatımda birisi olsun isterdim ya. Çünkü çok sabahları beni arıyor bıcır bıcır. Canım İbo'm ne yapıyorsun? Kıpır kıpır böyle. Sabah da mesaj atmış bana. İşte İbo'cum işte şuraya seni götüreceğim. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya yemin ediyorum böyle insanlara ihtiyacımız var Nurgül ya. Sence gerçekten pozitif bir Dilara gibi bir insan çıkar mı? Nurgül ne diyorsun? Nurgül Yılmaz diyor ki bugün tek dinliyor. Kimlerle dinliyorsunuz bugün? Bakalım Nurgül kimle dinliyormuş? Bugün tekim ya diyor İbrahim Bey. Teşekkürler. Ya bey deme be İbrahim de ben sevmiyorum bey falan. Kıymet bilen mutlaka insanlarla gerçek anlamda keşisten birçok insanımız yolları kesiyor ya. Sıkıntılı insanlardan Allah bizleri uzak eylesin demiş. Ne kadar güzel ya. Elif. Abi. Allah Allah. Aşkın Sesinde çok güzel bir slogan var. Diyor ki İbrahim Elden sizin için. Gece sakindir ama sandığınız kadar sessiz değil. Ataköy'de benim çok kıymetli komşularım var. Doktor arkadaşım. Kızın kalbini çok kırdım ya. Valla çocuk doktoru benim de aslında yakın arkadaşım. Ya şimdi bazen insanlar beni çok yanlış anlıyor. Ben de artık sıkıldım dedim senin tribinden de senden de. Vallahi yani bazen insanları böyle kırmak istemiyorum ama benim çok sevdiğim arkadaşlarım çok kıymetlimiz. Ama ne olursa olsun psikolojik olarak artık yani kimse kimseyi yanlış anlamasın abi ya. Hayat bitiyor. Arkadaşlar hayat bitiyor. Ölümlü dünya yeni insanların enerjisine ihtiyacımız var. Aman. Bak yaz geldi kıpır kıpır. Haydar amcamız burada Eda'nın babası. İyi geceler İbo'cum demiş. Haydar amca beni Urla'ya ne zaman götürüyorsun ya? Bir klip çekeceğiz bak evin kastan. Arkadaşları hazırlayacak sevgili Salim abi. Klip çekeceğim orada. Evin Kast ajans ailesi olarak tüm Evin Kast'ı bir şarkı yollayalım ya.
2: Bir gün daha dedim olsun bir gün daha.
0: Bir Zamanlar Fikirtepe isimli çok güzel bir sinema filmi geliyor. Bir Zamanlar Fikirtepe beni de oynatın ya.
2: Önlerime.
0: Hazırlıklar başladı. Beni de oynatır mısınız abi?
2: Kara sevdam her gün.
0: İbacım bak sana çok güzel bir fotoğraf yolluyorum. Bak benim de kıymetimi bil. Seni de çok seviyorum demiş. Canım benim, canım İbom. İnşallah Allah gönlüne göre benim gibi enerjik birisini verir demiş hayatına. Ah Dilara'cığım sağ ol güzelim. Seni Kore'ye götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızda hiçbir zaman masrafın lafı olmaz. Sen yatırım yapılacak adamsın demiş. Kızım yatırım yapa yapa bana uçak bileti yatırım mı yapıyor? Sağ ol güzelim. Kırmızı bana yakışmış mı İbocum demiş. Ya Zeynep sana kırmızı harbi yakışıyor ya. Bakar mısınız şu güzelliği Allah'ım diyor ki benim hayatımda kimse yok. Güllerin içinde harika bir enerjim var demiş. Allah gönlüne göre versin be güzelim ya. Şimdi birisi de şu kızı alsa da ben de kurtulsam ya. Var mı aranızda vallahi bekar şu Zeynep'le... Zeynep bir tane kızım takılıyor sana alınmıyorsun değil mi? Şimdi hocaya... Takıldım biraz. Bak kadıncağız alınmış bana.
2: Bir gün daha.
0: En sonunda dedim valla tribini seni çekemem dedim valla.
2: Bir gün aktı.
0: Hayatta sevmem. Bak Şenol abi ne güzel bir ortamda dinliyor. Aşkın Sesinde ya Şenol baba kimlerlesiniz ya?
2: Bir gün daha dedim olsun bir...
0: Taklacı güvercin burada mı ya? Serçe ve bülbül burada mı ya? Taklacı güvercin, serçe ve bülbül bizi dinliyorlar. Ne kadar güzel valla.
2: Duvarlar örseler... Kara sevda.
0: Vallahi en son geldiğim zaman taklacı güvercin, serçe ve bülbül. Bunlar benim kıymetlim ya. İyi ki varlar onların yeri çok ayrı. Vallahi ben bu güzel adamları seviyorum ya. Allah işlerini güçlerini rast getirsin ya.
2: Teninle bileseler
0: göz... İbocum şu an Edirne'deyim demiş.
2: Kor demirle delseler.
0: Haydar amca Edirne'de ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?
2: Topraklarla örtseler.
0: Şu şarkı güzel ya. Nurgül'e yollayayım. Nurgül Yılmaz. Nurgül geceye bir şarkı bıraksana böyle çok sevdiğim bir şarkı olsun. Ve kime armağan ediyorsun o şarkıyı? Sıradaki şarkı sadece bana da yollarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki yollarım. İbocuğum hatırlar mısın? Tarkan'ın konserinde bana yardımcı olmuştun demiş. Çok teşekkürler Canan, hoş geldin. Ne zor bir... Ya şöyle yardımcı oldum sana. Orada biraz sıkış pıkıştınız. Dört arkadaşınız. Ben normalde bir baktım acaba dedim böyle... Yani yardıma ihtiyacınız derken hani sonuçta konser alanı yani biraz böyle iç içe olabiliyor insan. Orada biraz fark ettim, biraz rahatsız oluyorlardı. Kızları hemen diğer tarafa aldım. Onlarla bana teşekkür mesajı yollamış radyoya. Instagram'dan da takip almış beni. Sağ ol, vallahi hiç farkında değilim.

0: Zeynep bence sen fotoğraflarını evin kasta yolla, tamam mı? Olma. Salim abi ilgilensin bence, sen direkt bir tane dizide oyna. Ben kalbi istesen susturamazsın. Sesli mesaj atmışsın Zeynep ama yayına vereyim mi bilmiyorum, dur. Bir aşk çok güzel bir büyü ya. Gerçekten böyle insanı heyecanlandıran bir nokta. Bu arada Instagram'dan yazanların mesajlarını görüyorum. Düşten konserden çıkışta dinliyor Ceza konserini. Ona da iyi geceler dileyelim. İstesen de sustur. İbocuğum ben 25 yıllık karımı tanıyamadım ya. Sen 3-5 yıldan bahsediyorsun demiş. Zeynep bir sesli mesaj, iyi geceler.
1: İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum sana. Senin enerjin çok güzel İbo. Kesinlikle alınmıyorum. Yok, ben hiç gücenmiyorum, alınmıyorum. Sonuçta bu bir espri, bir şaka, takılıyoruz. Yoksa hayat nasıl geçecek? Benim adıma başkaları alınıp ya da ya of bu kadın nasıl bir kadın diyen varsa da valla o da onun problemi ya da onların problemi. Asla alınmıyorum, gücenmiyorum, hoşuma da gidiyor. Hatta bazen böyle sesli gülüyorum, gözlerimden yaş akıyor. Dolayısıyla asla alınmıyorum. Tekrar iyi yayınlar, iyi ki varsın. Enerjine bayılıyorum, öpüyorum herkesi, öpüyorum.
0: Öpüyorum yakın.

0: Hast Ajansı. Aynen sevgili kıymetli dostum Salim abi. Dinliyorlar mı ekip bizi? Uyuyorlar mı? Yok uyumuyor. Bugün gece 2'ye kadar buradayız yani. 2'ye kadar diyorum. 1'e kadar.
1: Oldu, sevdamdan vazgeçmem. Her şeyden acı.
0: Şimdi evin kaç... Bir tane de evin Kast diye şey yazmak. Kast ajansından. Şimdi biz hep böyle yazıyoruz ya. Şimdi İtalya'dan bir arkadaşım yazmış diyor ki ben Dilek, beni de evin Kast'a yollar mı? Kast değil kız. Kast ajans burası. Oyunculuk işte ne bileyim dizilerde falan isterseniz. Neden olmasın değil mi? Salim abi beni elimden tut. Yücel Bey de bak dinliyor. Evin Kast kıymetli başkan. Yücel abimiz de dinliyor. Yücel Bey nasılsınız? Yücel Şenses, en güzel şarkılar Yücel Şenses'e de armağanımız olsun. Olamazdım senle, yapamazdım. Biteceğini bile bile, ya ben ona karşıyım ya. Bazen yazmış şimdi, Dilek diyor ki biteceğini bile bile diyor. 3,5 yıllık aşkımı bitirdim. Ya biteceğini bile bile insan 3,5 yıl... Aşk yaşar mı ya? Ona biraz farklı bir şey söylenir de dur mikrofonu kapatayım öyle söyleyeyim dur.
1: Sanıyordum seni acımasız gerçekler.
0: İbocuğum ben şu anda evimde sadece papağanımla beraber dinliyorum. Yalnızlığımın tadını çıkartıyorum. İnsanın kafası çok rahat oluyor demiş. İlk defa...

yanınızda şu an bence o insanlar demiş. Aynen ya. Bak Akrep Burcu bir de. Apo. Ya Nurgül, Akrep'in bütün özelliklerini taşıyor musun ya? Yayında da gösteriyorlar gerçekten kendilerine ne kadar güzel, seni çok seviyorlar demiş. Akrep Burcu'nun en çok taşıdığın özelliğini yaz bize Nurgül. İbo'cum ben Yağmur, beni hatırlayabildim. Evet Yağmur, hatırladım. Bu arada Yunanistan Gümülcine de Cengiz Bodur dinliyor. Yunanistan Gümülcine, Joy ailesi ortak yayında 106.9. Cengiz abi diyor ki İbo'cum Malike annemde seni ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız demiş. Çok teşekkürler ya. İbo'm iyi ki varsın demiş. Teşekkürler. Hüseyin abim de dinliyor. Nurullah dinliyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım hayırlı olsun. Ne kadar güzel. Ben de Fenerbahçeliyim. Tebrik ediyoruz. Umarım şampiyon olur. Şimdi Mustafa abimize de en güzel şarkıları da yollayalım. Ya bizim Mustafa abi neredesin ya? Bizim çok kıymetli Mustafa abimiz bizim radyoyu dinliyor mu şu anda ya? Mustafa abi bir dinlesene yayını ya. Radyoda şu an canlıyız ve sana şarkı yollamak istiyorum.

Size birazdan bir şiir okuyacağım arkadaşlar. Ya benim bir tane bitiremediğim bir şiirim var da belki Nurgül yardımcı olursa, yani bu konuda, yazarlık konusunda bana yardımcı olursa bitireceğiz vallahi Nurgül. Yapacak bir şey yok. Dilara diyor ki İbocum, programın sonuna kadar seni dinleyeceğiz. Arkadaşlarımın çok selamı var. Bak Meltem'in sana bir selamı var. Akrep kadını. Akrebin özelliğini bilmeyen hiçbir burçta heyecan yaşayamaz diyor. Bak Aşkın Nur Yengi'nin bir şarkısını Nurgül'e yollayacağız. O da çok sevdiği bir şarkı. Kara Çiçeğim. Çok severim onu ya. Yıldız aramızda mı orada? Ona da selam yolluyor. Hiçbir şeyden ödün vermez diyor. Zaman sevgisi güçlü ve aynı zamanda ya hip ya hiç diyor. Yükselenin ne Nurgül? Çünkü birazdan Özge'ye bağlanacağız. Özge'ye bir yazayım. Ne zaman bağlayalım sen Özge? Özge. Şimdi Özge'ye yazalım. Yayın başladı. Seni ne zaman alalım programa? Canlıyı da mesaj atayım ona. Duygu diyor ki İbocuğum iyi

0: geceler diliyorum. En güzel şarkıları bana da armağan edersen çok sevinirim. Viyana'ya geldin ve o muhteşem manzaralı evine davet etmedin beni demiş. Alacağın olsun. Haberlerini aldık demiş. Gönül'e yazıyorsun, bana yazmıyorsun. Doğru. Gönül'e niye yazdım? O 12. Viyana'da diye yazdım. Şimdi 1. Viyana'ya uzaktı. Arabam yoktu. Tamam mı canım? Siz de çok kıskançsınız birbirinizden. Ya bu Gönül'le Duygu benim çok kıymetli arkadaşım. Şimdi Gönül'e yazdım dedim. Gönül ben 12. Viyana'dayım. Gel istersen kahve içelim. O da olur dedi. Sonra Duygu'yu da arayayım dedim. Aa Duygu gelecekse ben gelmeyeyim dedi. Vallahi yani yapacak bir şey yok Duygu. O yüzden ikinizden de oldum yani. Ya ben çok seviyorum bu. Benim ikisi fıstık arkadaşlarım. Çok da iyiler. Ama birbirlerini çok kıskanıyorlar. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisiyle de vakit geçirmek istiyorum ama ikisi birbiriyle konuşmadığı için, küs oldukları için işte ikisi de gelmedi yanıma. Benim ne suçum var ya? Ben oturmuş televizyon izliyordum. Burcu Güneş'ten Biz Aşkı Meleklerden Çaldık Bu Şarkıyı Çalar Mısın demiş. Zeynep İstanbul Avcılar'dan. İbocuğum mahalleye bile gerçekten kolon indireceğim. O derece seni çok seviyorum. Bütün mahalle dinlesin radyoyu demiş. İyi akşamlar canım İbom. Ablasının gülü demiş. Ya sen bir tanesin Nuray ablam. Southside Piercing. O kadar güçlü bir enerjisi var ki. Benim kıymetlim çünkü Stuttgart'a. Kızım sırf seni görmeye geleceğim Stuttgart'a. Nuray ablam. İyi ki varsın güzelim.
1: Yanında her yer burası her.
0: Güzeller güzeli yeğenlerim de dinliyor. Ne kadar güzel ya. Eylül ve sevgili
1: Kesin.
0: Esilada'ya bu güzel şarkı armağan olsun. Esilada ve Eylül için bizim Salim abinin yeğenleri, bizim de kıymetli yeğenimiz. Onlara da çok selamlıyorum. Kaç yaşlarındalar? Çok mu minikler? Ne kadar güzel. Küçük dinleyicilerimiz de var ya.
1: Her giderim kendim.
0: Sen İkizler Burcu'nun enerjisini biliyor musun demiş. Vay Meltem. Azra diyor ki ya sen bir tanesin ya. Drakula'dan iyi geceler demiş. Aha bu sefer de Drakula oldu. Niye değiştirdin rumuzunu? Eskilerden bir Drakula vardı ya. Gitti.
1: Seninim kanıp giderse.
0: Sevgili Mona geldi. İyi geceler Mona. O da ikizler kadını. Hadi bugün en çok sevdiğiniz özelliğini bakın birazdan. Şimdi rumuzlar olsun. Herkes bir rumuz yazarsa çok sevinirim. Burçlar o kadar çok ki şimdi Özge'ye yazdım. Bakayım Özge ne diyor? Hemen bakalım. Artı 43 660 130 19 79. Sen ne zaman dersen 5 dakika önceden bana haber vermen yeterli. Süpersin. Süpersin. O zaman hemen yayını aç ve mesajlar gelmeye başladı. Bugün ne kadar güzel mesajlar var ya aşkın sesinde. Dilek diyor ki çok sevdiğim arkadaşım için İbocum sana harika bir fotoğraf yolladım buna bir bak demiş. Dilara'nın arkadaşı. Teşekkürler. Bence gayet başarılı bu arada. Arkadaşlarına da çok selam. Nurgül nereye gitti? Ha, Nurgül burada. Nurgül, Akrep'in en tutkulu 3 özelliğini alalım senden. Hadi bakalım.

0: Almanya'dan Hüseyin diyor ki iyi geceler herkese. Ortam nasıl kanka demiş. Valla ortam çok iyi. Arkadaşlar sesim nasıl geliyor bu arada? Bu tonda konuşuyorum ama biraz bağırmamam lazım. Ya bu Ataköy'deki evler de enteresan ya. Bekliyorum İbo'cum gel gel demiş. Valla geleceğim Stuttgart'a. Gelim seni de göreyim be ablam. Yücel Bey de bizi dinliyor. Ne kadar kıymetli ya. Evin Kast Ajans'ın kıymetli başkanı, kurucusu sevgili abimize de çok selam. Selam İbrahim, nasılsın? Ben Evin Kast ailesi olarak sana teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşım. Geceler. Çok güzel ya. Ben Yücel Şenses'e günün şarkısını ve sevdiklerine darman etmiş olalım. Güzel bir şarkı. Bülent Özyurt'a ve aynı zamanda Yıldız Özyurt'a da günün şarkısını yollayalım. Aynur Şenses'e de sevgilerimizi iletelim. Aynur Şenses, Yıldız Özyurt ve sevgili Bülent Özyurt için en güzel şarkıları da armağan etmiş olalım.
1: Gülmeyi sen vaktinden çok sonra gelen.
0: Ne kadar güzel ya. Beykoz'u çok seviyorum ya. Beykoz'da tabii biraz böyle şey bir yer Beykoz. Ne size söyleyeyim, böyle çok sakin bir yer. Duygu diyor ki ben kimseyle küsmem be İbo'cum. Birbirimize sen düşürdün bizi demiş. Ya Esila 10 yaşında, Eylül 12. Ay Allah'ım ya. İbo amcaları çok selamlarımızı yollayayım yeğenlerimize. Senden kalan çiçekler hayalin göz. Benim Türkan diye bir arkadaşım var. Tam 4 evlilik yaptı. 5.'yi diyor ki alacağım demiş. Kızım maşallahım var ha. Biz bir tanesine zor bitirdik. Sen maşallah 5'i alıyorsun. Görürken o güzelim yıllarım, hayalin gözlerimin önünde. Gayet sesin iyi demiş. Mona çok teşekkürler. Sevgili Mona, geceye güzel böyle birkaç arkadaşını davet etsen hemen radyoya. Burçlarla ilgili. Sevgili Mona da ikizler kadını. Sevgili Duygu geldi. Duygu da akrep kadını. Diyor ki akrep artı 11 burç, tüm burçların kraliçesiyimdir demiş. Bilemem. En vazgeçilmez. İbo'cum ben de aslan burcuyum demiş. Çok teşekkür. Aslanlar aramızda mı ya? Bu arada Nuray abla, Bircan'a da yazsana hemen. O da aslan burcu. O da dinlesin yayını. Ve bizim İksen. Diğer kızımızın ismi neydi ya? Güzeller güzeli. İsimlerini unuttum yemin ediyorum ya. Ben 40'ından sonra unutkanlık başladı bende. Ne olacak yani? Ayrıldığı kadını unutan adamdan diyor ne hayır gelir. Vallahi ben unutuyorum. Ya birisi benden ayrılınca onu unutuyorum ya. Tüh ya. Ya benim böyle bir huyum var biliyor musun? Mesela birisine aşığım mesela. Ölürüm onun için. Aşkta hani aktif sevgililik hayatım ya eş falan. Ama birisi benden gidince gittiği andan itibaren bir soğukluk oluyor. Kalbim buz gibi soğuyor. Niye öyle? Ama arkadaşlık ortamımda da öyle mesela. Bir arkadaşım olur. Benden küser gider ya ondan da soğurum. Ha bir anda gidiyor ama unutuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Unutma huyumu seviyorum. Derinlik, sadakat ve aynı zamanda kararlılık. Ya Nurgül sen bir tanesin ya. Hala. Nurgül müsait misin? Seni de bağlayalım yayına. Ama önce bir burç yorumlarını Özge'ye bir bağlayalım hemen. Bir saniye, bir 5 dakika dedi hemen bağlayalım. Müsaitsen hemen yayına bağlayalım seni. Orada yayına reytinglerimize bakalım. Pindrix İbrahim Elden'in sponsoru. Bu arada kıymetli hanımefendiler sizin için de yaz dönemi boyunca çok özel bir hediye vereceğim. Mayolarınız bizden, Penti'den. Yeşim dinliyor Penti'den. Diyor ki İbo'cum diyor 5 hanımefendiye mayo verebilirsin demiş. Evet. Teşekkürler.
2: Elveda.
0: Verelim ya. Başka da verelim bugün. Kıbrıs'tan Ahmet abi. 2 erkek gitmiş tatile. Ahmet abi beni arıyor diyor ki oğlum bir yanlışlık oldu diyor. Biz diyor şimdi rezervasyon yaptık 2 erkek gelmiş diyor. Olmuyor öyle. Evet ya ona dikkat edelim lütfen. Ya siz de tatile 2 erkek. Oğlum işiniz gücünüz mü yok? Hiç mi romantizmden haberiniz yok? Ben buradan size tatile otel ayarlıyorum. 2 kanka gitmişler. Yani. Kurban Hanım böyle şeyler yapmayın. Vallahi sponsorlarım bana benim sponsorlukları kesecekler. Sizin yüzünüzden yemin ediyorum. Hediye veriyoruz ama onu da böyle heyecanlandıralım lütfen ya. Aynen Beykoz bir başka ya. Ya Allah aşkına Yücel abi, Beykoz'a geldim bir gün. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın restoranı var. Hatta Beykoz'da bir yerde böyle kışın, ben kışın şömineyi falan çok severim. Böyle vişne suyumu içeceğim, elma suyumu içeceğim böyle. Yazın da böyle buz gibi içeceklerimi alacağım, keyif yapacağım orada. Canıma yetti, gönüllü bir şarkı istemişti. Nurgül'ün şarkısını hemen hazırlayalım. Hangi şarkıydı? Aşkın Nur Yengi. Aşkın Nur Yengi, Kara Çiçeğim. Gelsin şarkı be. Bu değil ya, bu Kara Çiçeğim değil, dur. Şu şarkıydı aynen. Artı 43 660 130 19 79. İbocum bizim fotoğrafımızı yorumlamadın demiş Buse ve Alya. Hemen yorumluyorum canım. Kusura bakmayın. Biraz bunlar atarlı arkadaşlarımız. Gönderelim. Önce şarkı gelsin. Niye gelmiyor?

0: Ya kıymetli astrolog, benim çok sevdiğim, çok keyifle takip ettiğim önemli bir isim. Sevgili Özge Konak. Nasılsın sevgili Özge?
1: İyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sesine ne oldu? Sesini niye net alamıyorum? Kulaklıkta mısın yoksa sesin dışarıda mı? Bir saniye.
1: Kulaklıktayım. Şu anda nasıl?
0: Aynı. Bakalım.
1: Aynı. O zaman bir saniye kulaklığı çıkaralım.
0: Sana zahmet ya. Çünkü daha böyle o güzel sesini daha net duymak istiyoruz. Bakalım. Demek ki bize bir tane kulaklık sponsoru lazım ya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şu an çok nasıl? Bayağı iyi. Bak ne kadar fark etti biliyor musun Özge? Nasılsın? Nasıl geçti hafta sonun?
1: İyi geçti. Gayet keyifli. Güzel, yoğun, koşturmalı. Astrolojik olarak da özellikle bugün çok keyifli. Dün biraz böyle işler ilerlememiş gibi olabilir. Ay tüm gün boşluktaydı ama bugün keyifli günlerden bir tanesiydi. Umarım bütün dinleyenlerim ve senin de güzel geçmiştir diye ümit ediyorum.
0: Benim çok güzel geçti Özge. Hatta bu hafta seninle güzel bir röportaj yapacağız. Onu artık planlıyorum. Şu yoğunluğun da artık azaldı. Bayram sonrası. Seni bekliyoruz çünkü yayınımızda bayağı bir konuk var. Şimdi Özge, dinleyicilerimiz seni şimdi herkes şimdi alınıyor işte. Özge'nin benim burcumu söylemedi. Biz bunları yapmamak için istersen birer cümleyle böyle tatlı tatlı minik minik değil mi? Başlayalım. Ondan sonra da herkes üzerine alınır zaten. Yani hangi burçtansa erkeği, kadını, evli, bekar hiç fark etmez. Herkes böyle keyifli, böyle bir harika bir hafta geçirir. Günlük enerji. Ama benim bir haftam çok güzel geçti Kova burcu olarak. Ama bugün biraz kötü geçti ya. Onu ayrı konuşuruz. İstersen tamam, Koç'la başlayalım.
1: Onu ayrı konuşuruz. Bu hafta sevginin, aşkın gezegeni olan Venüs'ün şansın gezegeniyle Jüpiter'le bir kavuşumu var Salı günü. Bu da etkisini hani artı eksi birkaç gün içerisinde gösteriyor zaten. Pazartesi de yansır. Salı da güzel günlerden bir tanesi olacak. Hafta genelinde herkes için geçerli bu. Çarşamba ve Cuma'ya biraz dikkat etsek iyi olacak. Şimdi burç bazında bir iki cümle kullanayım. Bu söylediklerim burç bazında, yükselenini bilmeyenler burcunu dinlesin ama bilenler yükselen burcuna göre dinlerse daha etkili olur. Bilginiz olsun. Şimdi Koç'tan başlayayım. Koç bu şanslı etkiyi ev ve aile hayatından alıyor. Taşınma, ev alma, satma, aile içi bir barışma gündeme gelebilir. Keyifli olacak yani aileyle ilgili konular. Boğa iletişim trafiği hızlı olacak. Yakın çevreyle ilgili kardeşlerden destek görmesi çok olası. Medya, basınla ilgili bir şey yapacaksa Boğa burçları değerlendirebilir bu haftayı. Salı günü özellikle. İkizler burcu maddi konularda fırsatları olacak. Gelirlerde bir artışlar olma ihtimali çok yüksek. Yatırım yapacaksa, bir değerlendirme yapacaksa haftanın özellikle Salı günü değerlendirirse güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Yengeç burcu en şanslı olan kişilerden biri. Zaten su grupları o. Akrep, balık, yengeç. Yengeç yılın zaten en şanslısı. Hem ilişkilerde hem kişisel hayatında güzel destekler alıyor. Jüpiter, Venüs yengeç burcunda kavuştuğu için yengeçler bu fırsatı bu hafta değerlendirsinler. Aslan geçmişten gelen bir konuyu tatlıya bağlayabilir. Duygusal bir yükten kurtulabilir. Manevi çalışmalar, iç huzur ve sezgiler acayip kuvvetli olacak. Başaklar için sosyal çevre genişler, yeni insanlarla tanışır, dostluklardan gelecek önemli destekler olur, fırsat kapısı olur. Terazilerde kariyer alanında görünürlük, üstlerden böyle destek alabilir, ilişkilerde gerçekten destek görmesi çok olası gibi. Güzel fırsatlar onları da bekliyor. Akrep yurt dışı eğitim, hukuk konularında, akademi konusunda güzel gelişmeler olabilir. Hayatı biraz daha, hani geçen hafta biraz daha umutsuz olabilir. Bu hafta daha böyle vizyoner ve umutlu hayata bakması olası gibi. Yay burçlarında ortak gelirler, kredi, miras, eşin kazançlarından desteklenmesi söz konusu. Biraz hani birkaç haftadır yay burçları biraz karmaşık duygular barındırıyor. Bu hafta yaylılar özellikle daha pozitife odaklansınlar. Yani değişken durumlar bekliyor olacak onları çünkü. Yani bir şey iyi giderken sonra arka planında iç yüzünü görebilirler. Dikkat etmelerinde yarar var. Oğlaklar ilişkiler, ortaklıklar alanında oldukça şanslı. Bekarlar yeni bir ilişkiye başlayabilir. Mevcut ilişkiler ise ciddi adımlar, yani bir adım ötesine geçebilir. Kova iş ortamında uyum ve destek alabilir.
0: Burası benim. Ben dikkatli dinlemem lazım. Yavaş, biraz yavaş anlatır mısın Kova'yı, ne olur?
1: Kova için şunu söyleyeyim. Kova'nın karşıt burcu Aslan. Venüs cumartesi öğleden sonra Aslan burcuna geçecek. Yani sevginin, aşkın gezegeni. Kovalar ondan sonra bir ay boyunca böyle daha ilişkiler konusunda fırsatlı olacaklar, değerlendirsinler. Bu salı günkü kavuşumda iş ortamından uyum ve destek alabilir, sağlıkla ilgili bir konuda destekleri olabilir. Eğer yükselen kovaysanız son bir ayda böyle kilo almış olabilirsiniz. İç konusunda da rutin işleri düzene koymak içinde gayet fırsatlı olacak kova burçları.
0: Ne güzel. Süper. Peki son olarak şeye geçmeden önce kovadan sonra balık var herhalde. Kova bu hafta böyle bir heyecan falan var mı, bir şeyler kovada? Enerji. En çok hangi burçta anlaşacak? Ne yapayım Özge ya? Biraz ilgiye ihtiyacımız var. Buyurun.
1: Kova keyifli ama yılın son 6 ayı, hatta Haziran'ın sonundan sonra Temmuz'dan itibaren daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii haritaya göre değişir ama genel olarak, genel bazlı baktığımızda. Kova biraz böyle hani 3 adım ileri gitse 2 adım geri gelmek zorunda olduğu bir 10 gün geçirdi diyebilirim açıkçası. Bu hafta da hem fırsatla koru olacak ama şimdi ikizlerde Uranüs'te bir hani çarşamba ve cuma günü böyle ters açılar var. O da hava grupları, terazi, kova ve ikizleri biraz yoracak ve etkileyecek. Hem fırsat olacak ama biraz daha o da yay burcu gibi fırsatlara odaklanması lazım. Kafası böyle biraz karmaşık olabilir kovaların açıkçası maalesef ki, ama salı günü mesela iyi değerlendir. Cumartesi günü öğleden sonra, perşembe öğleden sonra ve cumartesi öğlene kadarki kısımlarda biraz böyle kafa karışıklığı verebilir. Yani korktu başına gelme gibi böyle, ya da içsel olarak sıkıntı verme ihtimali var. Ona biraz dikkat etsek iyi olacak ama yine de keyifli fırsatları kullanmak için ideal haftalardan biri olacak.
0: Ya, salı gününü bekliyorum ya. Salıyı nota aldım buraya Özge. Çok
1: teşekkür ederim. Pazartesi de aslında keyifli. Yarın. Pazartesi de keyifli ama açılım tam gerçekleştiği tarih salı günü. Evet.
0: Ben yarın itibaren sabahtan başlarım. Çok teşekkürler. Son burcumuz hangisi?
1: Balık.
0: Tamam. Dinleyelim.
1: Aşk, romantizm, yaratıcılık alanında son derece güzel etkileri var. Çocuklarla ilgili sevindirici haberler alabilir. Kalpleri hızlı atabilir. Hani güzel böyle heyecan duyacakları şeyler olabilir balık için. Balık da böyle şey, hani bir, yine dediğim gibi çarşamba günü gerçekleşen bir ters açı var. Uranüs böyle kuzey ay düğümleri ile ters açı olacak. Bu hafta özellikle herkes için böyle duygularımızın çok yoğun olduğu, uykularımızın, rüyalarımızın böyle çok çıktığı, aklımıza gelin başımıza geldiği zamanlar olabilir. Senin de özellikle kova ve balıklarda bu etki olacak. Başaklarda. O yüzden de ikizlerde en fazla etki alanlar bunlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani zaman zaman böyle güzel fırsatları da önümüze getirecek diye düşünüyorum. Yatırım yaparken biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama salı, yani bu haftanın en güzel önümüze gelen fırsatları tepmeden güzel de odaklanarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Süper.
1: Hani böyle biraz daha romantik bir gece geçiriyoruz müziklerden de anladığım kadarıyla.
0: Aynen. Ya Özge süpersin. Özge senin burcun neydi?
1: Ben teraziyim. Süper. Yükselen kovayım.
0: Yükselen kova, çok iyisin ya. Peki dinleyicilerimiz yazmış, Instagram adresini paylaşabilir misin? Soranlar var.
1: Tek O'yla Astrozge Konak. Astro Özge Konak aslında, evet. Da tek O'yla.
0: Süpersin. Astro Özge Konak yazmanız yeterli olacak. Bu da benim sorum. Ne zaman geliyorsun ya radyoya canlı canlı?
1: En kısa sürede, yani aslında geçen hafta ayarlamaya çalıştım ama yoğunluktan bu haftayı bıraktım. Bir bakacağım hafta içerisindeki keyifli günü seçelim ve geleyim ben. Perşembe yani bir toplantım var. İptal olursa perşembe güzel gibi duruyor şimdilik.
0: Süper. Salı günü gel, salı. Salı günü. Bütün işlerimizi salıya ayarlıyoruz. Ya çok...
1: Salı ihtimali olursa haber vereceğim yarın sana.
0: Çok iyisin. Çok teşekkürler. Geceye renk kattın. Özellikle dinleyicilerimizden ricam, Özge'yi hemen takip alın. Özge, şu anda bizleri çok fazla dinleyicilerimiz var ve şu anda Instagram'ına bir göz at lütfen. Astro Özge Konak. Lütfen, evet. Hemen yazın. Astro.
1: İbrahim beni takip ediyor. İbrahim'den de bakabilirsiniz.
0: Doğru ya, ben var ya, yemin ediyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? 2 saat onu söyleyeceğim. Evet, İbrahim elinden takip ediyordu. Benim arkadaş grubundan hemen Özge Konak yazmanız yeterli. Direkt takibi alın ve merak ettiklerinizi de sorun, detayları.
1: Evet, sevgili Özge. Bu arada edecekler varsa salı günü etsinler.
0: Salı
1: Yani
0: günü ne yapacağız?
1: evet, evlenme teklifi edecek böyle aşkla ya da birine açılacak arkadaşlar varsa Salı günü mutlaka değerlendirsinler. Hatta böyle estetik güzellikle ilgili bir şey yapacak arkadaşlar da abartılı
0: Salı
1: olmayacak şekilde
0: evleniyoruz arkadaşlar.
1: Salı günü değerlendirsinler.
0: Salı günü
1: alışveriş
0: teklifler geliyor. Yağsın.
1: Aynen.
0: Çok iyisin. Çok teşekkürler geceye renk kattın. İyi ki varsın sevgili Özge Konak. Çok
1: İyi
0: teşekkürler.
1: Geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşça kal. Bay bay. Özge ya bitirdi bizi ya. Gece gece bitirdi yeminini. Neyse. Ne çalalım? Of, bir yıldız silbe şarkısı. Oo, yok böyle bir şarkı ya. Benim arkadaşım benim videomu çekmiş, tamam mı, radyoda. Ben böyle kendimden geçiyorum şarkılar falan. Mona nasıl buldun yorumları Özge'nin? Yağmur diyor ki İbo'cum sana mesaj attım görmüyorsun. WhatsApp'ına baktım, baktım şimdi. Ya Selim'e dinliyor mu bizi Nuray abla? Selim'e de bir, hemen onu bir dürt ya. Bir zamanlar Fikirtepe sinema filminde beni oynatacaklar mı acaba? Evin Kast.
2: Ben seni...
0: Cengiz Bektaş da bizi dinliyor. Cengiz Bektaş abim nasılsın? Çok kıymetlisin ya. Vallahi Salim abi seni çok seviyor. Cengiz Bektaş'a bir alkış alabilir miyiz lütfen? Bir zamanlar Fikirtepe. Ben kesinlikle bu sinema filmini oynamam lazım. Evin Kast ajans oyuncuları. Dur ya hemen ben Evin Kast'a bir üye olayım.
2: Alın yazım saklanır.
0: Tüm modellerinden sevgilerimizi iletelim. Sevgili Buse dinliyor muyuz? Evin Kast modelleri sevgili Buse. Onun burcunu da yazsana bizi Salim abi. Bakın arkadaşlar Salı günü hayatınızda hoşlandığınız birisi varsa beğendiniz.
2: Biliyorsun.
0: Hemen teklifi yapıştırın vallahi.

0: bundan yaklaşık 10 yıl önce böyle heyecanım çok yüksek. Almanya'dan bir tane çok sevdiğim, beğendiğim birisi vardı ama kızcağız cumadan pazara sırf beni görmek için geliyordu, yemin. Şimdi artık eskisi gibi değiller ya. Bunlara ne oldu? Nesilleri tükendi herhalde. Valla cuma günü binerdi, pazar gelirdi. Cumadan pazara Almanya, İstanbul. Şimdi millet Kadıköy'e zor geliyor. Hep yok başım ağrıyor, yok babaannem doğum yaptı, yok bilmem, hep bir bahane. Numarasının sonu 44 ile biten Malatya. Oğlak Burcu'yum diyor, okur musunuz? İsim alabilir miyim? Oğlak Burcu. Oğlaklar çok iyi ya. Bak salı günü aşkı bulabilir misiniz oğlaklar? Salı günü kova da bulabiliyor. Selim'e saat 22'ye kadar işe başladı be, çalışıyor demiş. Canı sağ olsun be Nuray ablam. Kimseyi sen onu söylersin, İbo sana şarkı yolladı diye.
1: Bekledim, özledim.
0: Özge Hanım'a sorabilir misin? Ben salı gününü beklemeden bu gece teklif edebilir miyim diye.
1: Alın yazı.
0: Güzel ve gerçekten çok enerjik bir kadın demiş. Mona, takip al hemen Özge'yi.
1: Benimsin ya.
0: Of, bu nasıl bir ses tonu ya. Ya ben de sana, bana diyor. Yıldız Silvi'ye diyormuş ya Mona, Allah seni kahretsin.
1: Bilmece, biliyorsun yazık ki. Çok zor.
0: Yalnız dinleyicilerimiz çok sevdi. Arkadaşlar, Instagram'dan İbrahim Elden TV... Benim Instagram'ımdan hani arkadaş şeyine Özge Konak yazarsanız hemen takip alın Özge. Özge bizim için çok kıymetli çünkü. Ne salı günü teklif mi var?
1: Benzeri çok zor.
0: Salih Ercan dinliyor mu ya, benim kıymetli kardeşim Salih'cim ya. Biraz şimdi gördüm, özür diliyorum, çok geç gördüm. Eğer Salih dinliyorsa, hala dinliyorsa Salih, günün şarkısını ona yollayacağım. Sosyal medyada inanılmaz işler yapıyor. Çok güzel projeler yapıyor. Yapay zekayı da kullanarak inanılmaz böyle video klipler, kişilerin, ünlülerin sosyal medya kullanımları, takipleri. Bence çok iyisin. Adam ya. Babası da çok önemli bir radyocu, çok önemli bir yazar, çok önemli bir şair, çok önemli bir televizyoncu. Mehmet Ercan'ın bir tanecik oğlu Salih Ercan da dinliyor. Ona da iyi geceler diliyoruz. Japonya'ya ne zaman gidiyoruz Salih? İbocuğum bana da bir şarkı yollar mısın? Tamam. Bu arada Kore'ye bir arkadaşımız gelebilir benimle. Benimle Kore'ye gelmek isteyen var mı? Bir kişiye Dilara bilet alacak çünkü. İyi yayınlar İbocuğum demiş. Herkese selam. Doktor hoş geldin. Ya doktor, sabahtan beri kulaklarını çınlatıyoruz ya. Tam bir koç erkeği ya. Yıldız Silbe bir tane yeter ya. Şimdi Yıldız Silbe konser veriyormuş gibi oldu. Bu şarkıyı akreplere yolluyorum. Öyle demiş. Diyor ki akreplere gelsin. Akreplerin şarkısı olsun. Sonra Özge'nin şarkısını seçelim. Özge bize bir şarkı seçebilir misin? Dinliyorsan Özge Konak. Terazi burçlarının şarkısını da Özge belirlesin lütfen.

kıymetli yazarımız, çok da sevdiğim Nurgül Yılmaz, o da dinliyor. Çok kıymetli. Vallahi Akreplerin şarkısını yok. Şimdi bir Terazi'nin şarkısına geçelim ya. Terazi burcunun enerjisi çok iyi ama ya. Ya kesinlikle salı günü bir enerji olması lazım ya. Şimdi ben bir kova burcuyum. Tabii ki yükselenimin de özelliklerini taşıyorum. En güzel şarkıları da sevgili Özge'ye armağan edelim. Bu arada hikayemde de paylaştım. Instagram'ını da görebilirsiniz. Az önce İbrahim Elden TV hikayeme bakarsanız Özge Konak, hemen takip alın lütfen. Tüm teraziler için geliyor bu şarkı. Özge, terazinin en çok taşıdığın özelliğini bana yaz. Bu şarkıdan sonra bakalım hangi burcun şarkısı olsun. Hadi bana yazın. İbocum, bu burcun şarkısı olsun demeniz yeterli. Salim abi, az önceki senin arkadaşlarından Buse miydi oyuncu arkadaşımız? Bir yazabilir misin bize? Oğlak kadını. Dedim nedir aleminin mi? Yeğenim Manifest'ten bir şarkı istiyor. Durma isimli parçayı. Abi yayına çok uygun değil ya Salim abi. Ama yarın sabah sözüm olsun.

0: canlıyı da alalım hemen. Sevgili Nurgül Atta, Nurgül Yılmaz, iyi geceler, nasılsın?
1: İyi geceler, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Sağlığınıza duacıyız. Kendimi böyle TRT stüdyolarında gibi hissettim. Tabii Ankara'dan sevgili Nurgül, Ankara'da hava nasıl? Hep soruyorum ya, çok soğuk Ankara ya.
1: Ankara'da hayır, bugün hava çok güzel. Bir günde yaz geldi diye konuştuk hatta bugün arkadaşlarla. Güzel, biz yaza başladık. Yazımız geldi.
0: Ya diyorsun sizin yazım... söyle söyle.
1: Sizin enerjiniz çok güzel. Kova burcunun en sevdiğim özelliklerinden biri zaten insancıl olması.
0: Ya,
1: dostluklarının kuvvetli olması. Tabii bir de özgürlüğünüze düşkünsünüz, o da ayrı bir mevzu.
0: Benim gibi bir tane bulsam bir dakika tutmam ya. Salıyı bekliyorum Nurgül. Salı günü. Salı gününe
1: hep
0: kadar.
1: Hep beraber bekliyoruz. Ben de duydum. Salıyı bekliyoruz.
0: Salıya bakacağız ya. Özge çünkü salı dedi. İbrahim'cim dedi. Salı günü. Yarından itibaren sabah yürüyüşüne başlayacağız. Salı gününe kadar Allah büyük.
1: Nurgül, her şey gönlümüzce olsun diyelim.
0: Sen böyle modun nasıl? Mutluluk oranın?
1: Oranım iyi, gayet iyi, normal.
0: Ankara'nın insanlar için çok soğuk diyorlar. Sen de soğuk birisi misin?
1: Yani kişisine göre değişiyor bu. Yani şöyle, insan herkese sıcak olamıyor. Yani.
0: Doğru.
1: Yani tabii ki seçiyoruz insanları. Yani sıcak, aslında çok samimi, içten sıcak olduğumu söylüyorlar. Ama sevdiğim insanlara karşı böyleyim. Diğer taraf, yani çok nefret eden de var, çok seven de var, değişik yani.
0: Şimdi benim çok sevdiğim sanatçı arkadaşlarımdan ve çok başarılı bir öğretmen kendisi, Düşten de bizleri dinliyor. Düşten'in bir şarkısı var, tamam mı? Şimdi onu paylaşacağız. Düşten'in yükseleni de Oğlak. Allah'ım ya Rabbim, biz onun hiç anlaşamıyoruz ya. Gerçekten mesela benim şimdi yükselenime baktığımda da senin yükselenin ne bu arada?
1: Benim yükselenimi ben hiç bilmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Doğum saatimi bilmiyorum, evet.
0: Ona bir baktıralım ya. Özge ile biz onu... Bak bir gün ne yapalım biliyor musun? Özge ile hemen bir planlama yapalım. Ondan sonra... Sen 70'leri seviyor musun? 70'ler, 80'ler, 90'lar. Bim bam bom. Öyle bir şarkı vardı.
1: Tabii ki.
0: Benim de artık bir sevgilim var. Biliyor musun o şarkıyı?
1: Hayır, günün şarkısı da bunu yapalım değil.
0: Bence... Düşten onu çok güzel yorummuş. Alttan bir vereyim o şarkı, bir saniye.
1: Oo, çok güzel.
0: Hatta kal. Sen bu arada yazıyor muydun yine? Çok. Bu arada yazarlık nasıl gidiyor? Yazmaya devam ediyor musun?
1: Tabii. Yazıyoruz sürekli. Dergilerde yazıyoruz. Aynı zamanda yeni projeler, yeni kitaplar var. Onları bitirmeye çalışıyoruz.
0: Süper. Kitabın aynen var değil mi?
1: Tabii.
0: Ne kadar güzel. Dinleyicilerimizle biraz paylaşır mısın Nurgül? Ben seni hep böyle anlatıyorum Nurgül Yılmaz, ama Nurgül Yılmaz kitaplarıyla ilk kitabın ve ikinci kitabını lütfen paylaşır mısın? Ben o yüzden seni canlı yayına aldım. Dedim ki dinleyicilerim seni yakından tanısın Nurgül. Akrep kadını, derinliği çok seviyor, sadakati çok seviyor. Nasıl anlatıyorum kadınları? Akrebin enerjisini çok taşıyor musun, tüm özelliklerini?
1: Yani tüm özellikleri biliyorsunuz ki Kasım akrebi ve Ekim akrebi değişiyor. Yani siyahı ve beyazı var.
0: Sen hangi renksin?
1: Vallahi orasını hiç bilemiyorum yani. Yine kişisine göre değişiyor diyelim.
0: Sen nabza göre şerbet veriyorsun ya.
1: Ya aynen öyle, kişisine göre değişiyor. Öyle değil mi? Hayat da bu şekilde zaten, yani bence, bana göre tabii yorumluyorum. Ama genel olarak kötü bir insan olduğumu da düşünmüyorum. Ya çünkü şey, böyle insanlara burcunu söylemeye çekiniyorsun, bir yerde akrep burcunun adı çıkmış, hani bir canavarlaştırıyorlar ama o kadar canavar değil, ama haksızlığa çok tahammül edemediğini biliyorum, o bende çok fazla mesela, ama çok koyu özellikleri yok bende, biraz beyaz taraflıyım sanırım.
0: Bak ne güzel söyle Düşten. Rüyalarım gerçek oldu. Duymadık demesin hiç kimse. İşte ilan edin. Bu gece herkes ilan ediyor aşkını. Oh, oh, oh. Şimdi şarkıyı tüm dinleyicilerimize de armağan. Buradan kitabın ismi ne senin? İlk kitabın ismi?
1: İlk kitabımın ismi Hayata Tutunmak.
0: Hayata Tutunmak çok kıymetli. İkinci
1: de hikayeleriyle birlikte söylenmemiş şarkılar. O birazcık daha bestelerimden oluşan bir şey oldu. Onların da
0: Ömrün
1: hikayelerini yazdım.
0: sonunda. Hı. Biz
1: Şimdi çok daha farklı bir roman geliyor.
0: Oo, heyecanlandırdın
1: Daha çok
0: bizi ya.
1: hayata bağlayan.
0: Süpersin. O zaman bence seni biz bugün hiç uyutmayalım. Bugün programı dinle. Bol bol. Olur
1: Tabii
0: mu?
1: tabii. Tabii ki dinleyeceğim.
0: Tamam, süpersin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Ankara'ya sevgiler.
1: Buradan da sizlere kocaman sevgiler. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Hoşça kal.
2: Bir sevgilim var. Oldu en
0: Şimdi
2: sonunda.
0: biz bunu fon müziği olarak kullanacağız. Bakalım kimler bizi dinliyor. Selim'e çalışıyormuş.
2: Duyduk duymadık de.
0: Sevgili Buse'nin burcu da Oğlak'mış. Öyle diyor.
2: İlan ediyorum herkes.
0: Buse'nin burcu diyor akrep. Abi akrep mi? Yanlış mı? O da akrep. Ne kadar çok akrep var yayında şu anda. Bir sorar mısın abi? Sevgili Buse arkadaşımıza. Sevgili Buse, sen iyi akrep misin? Kötü akrep mi? İğneli akrep, iğnesiz. Şimdi iki türlü akrep var yani. Şimdi biz Düşten'in şarkısını bir dinletelim baştan sona. Ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Düşten'i de önümüzdeki günlerde konuk olarak davet ettik. Kıymetli hanımefendi, müsait olurlarsa, konserlerden fırsat bulabilirlerse bizimle olacak. Çünkü bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Evet, şöyle. Düşten bim bam bom. Herkesten rica ediyorum, bu güzel şarkıyı YouTube'dan da dinleyebilirseniz çok sevinirim hemen YouTube'dan. Sevgili Düşten arkadaşımızı YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Düşten yazmanız yeterli olacak. Çok büyük emek verdi gerçekten. Klibi çok güzel. Ama İbrahim Elden'le beraber projeleri daha güzel olacak. Daha iyi olacağını düşünüyorum.

0: İbucuğum beni görmeye İzmir'e gelir misin demiş Ela. Neden? Çok özel olmasa nedenini yazar mısın?
1: Dostlar, benim de artık bir sevgilim var. Hırsından çatlasın düşmanlar.
0: Bugün reytinglerimiz geldi. İnanılmaz bir reyting var radyoda şu anda. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Erzincan, Türkiye'ye bakıyorum da haritaya, Manisa, Oş, Uşak, ne kadar güzel ya, Bursa, Çanakkale, Yalova, İstanbul, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, bayağı bir yerden dinleniyoruz ya. Yunanistan 106.9, Kuzey Kıbrıs 97.0, Avusturya'nın tamamı, bakıyorum Linz, Graz, Hollanda aramızda, Belçika, Fransa, Londra. Evet, işte İbrahim kalitesi demiş. Çok teşekkürler ya. Şenol abi, yayın uçuyor be kral demiş. Adamsın ya.
2: Hiç çekilmezmişim.
0: Benim ikizler diyor. Taklacı güvercin, hoş geldin. Abi ikizler de iyi ya. İkizleri de çok severiz.
1: Çok şükür dostlar.
0: Ama benim favorim terazi ya. Terazi ve akrep abi benim en anlaşabildiğim burçlar.
1: Çatlasın düşmanlar, artık benim de bir sevgilim var.
0: Trabzon Of'tan selamlar diyor. Sevgili Hande Fena akrep demiş. Allah Allah. Sevgili Buse. Bir şey söyleyeyim mi sevgili Buse? Salim abi Buse'ye söylesene yayına katılsın lütfen. Akreplerle ilgili bir şey soracağız. Bir şarkı isteyebilir misiniz benden? Teşekkürler. Bu arada İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz. Burç yorumları için Özge Hanım'ın enerjisine bayıldık demiş. Ama Özge çok içten bir insan, çok doğal. Yani konumu o kadar güzel konumu var ki. Beni kırmıyor mesela. Bakın gecenin bu vakti yayına katıldı. İşte Nurgül Öğlen yazarımız kitapları var. İki tane kitap yazıyor. Şimdi roman çalışıyor. Ve benim bayıldığım insanlardan biri. Özge'yi çok seviyorum mesela. Özge Konak çok tatlı. İşte bizim Nurgül de öyle mesela yazarımız. Ankara'ya sırf onu görmeye Ankara'ya gideceğim mesela. Geçen tarih bir daha. Ama bir daha. Ama Nurgül özel davet etmesi lazım. Nurgül ne davet ediyorsun ne bir şey ya. Bu şarkının bu bölümü bana gelsin ne olur. Hazır mıyız şimdi?

0: Özge diyor ki tüm akrep terazilere de çok selam. Tabii ben diyor bir terazi olarak kabalığı hiç sevmem demiş. Zarif insanları çok severim, ne güzel ya. Akrep kadını çok çekici olur demiş. Oo, genelde. Var mı öyle bir şey Nurgül? Bak ne yazıyor Özge. Akrep kadını genelde çok çekici olur demiş. En çekici burç hangisi? Akrepler tutkuludur diyor.
1: Kimle yaşar içten?
0: Ondan diyor yanlış anlaşılıyor. Az önce Nurgül dedi ya bir şey, akrebin adı çıkmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tutku ve akışı en iyi yaşatan burçlardan bir tanesi de terazi bence yani. Melim, terazi ve akrep.
2: Güvendim çoğuna, kalanım yok. Yaş geçti, aynalar sus.
0: Akrepler beni seviyor ya. Akrepler beni sever.

0: Dilara diyor ki İbo'cum Kore'ye bir arkadaşını bul gel demiş. Teşekkürler. Arkadaşlar Kore'ye kimle gideyim ya? Mahmut diyor ki beni de götür demiş. Mahmut kulağa hiç hoş gelmiyor ya. Vallahi gündüz de yazmışsın.
1: Ferdi.
0: Adamsın ya Ardın. Kanka. Senle biz halı sahaya gidelim. Düşünsene Kore kaç saat ve senle o yolculuğu düşünemiyorum. Yani. Kadıncağız orada biraz böyle bizimle ilgilenecek.
2: Bana bakmayın bu ara.
0: Şu kırışıklıklar için harika bir krem çıkartmışlar.
2: Biraz kırgınım çok.
0: Akrep çok incedir demiş. Ve çok çekicidir diyor. Oo.

Kova da dahilerin burcudur demiş. Ya Özge Viki, kovalarla ilgili bir şeyler söyle bana ya. Çoğuna veriyorum zorla selamda. Kovanın en çok anlaştığı burç sence hangisi? Hadi yaz. Demiyor. Yayında söylemeyeceğim söz. Selamda. Kalbimiz temiz, ahımızı alır aralandan. Nurgül'cüm bayağı mesaj geldi sana. Nurgül Hanım'ın ses tonuna bayıldık. Gerçekten doğru söylüyor kadıncağız, diyor ki herkese diyor enerjisini insan veremez demiş. Doğru. Ya, bir şey söyleyeceğim. Bir mesaj var. Çok güzel ya. Aşırı hoşuma gitti. Böyle İbo'cum bence Nutella yanında acı kalır diyor. Nutella yanında acı kalır senin demiş. Sen bu kadar bal bir çocuk olamazsın diyor. Ha, bence de kesinlikle. O zaman salı günü okey midir bu iş? Ne diyorsun? Çok teşekkürler ya, renk kattın. Bir

0: İkizler diyor, en çok anlaştığım Burç demiş. Çok teşekkür. İbocuğum hiç uykum yok. Ben seni dinleyeceğim demiş. Sabah da çok önemli işlerim var ama aşırı mutluyum diyor. Radyodan adım geçince hoşuma gidiyor demiş. Ne kadar güzel ya. Bir zamanlar Fikirtepe sinema filmi ekibi de bizleri dinliyor. Onlara da, onlar için de bir şarkı yollayalım. Günün şarkısını. Onlara da göndermiş olalım. Buradaki bu güzel şarkı da kendilerine de armağanmış olalım. Evin Kast ailesi de sevgili Buse de akrep kadınıymış. Akrepler için de bir şarkı yolluyoruz. Kanka şimdi ben burcumu değiştirmem lazım demiş. Senle diyor iyi anlaşmam için ikizlerden hemen teraziye geçmem lazım ya da akrebe diyor. Ya taklacı güvercin süpersin kanka ya.
1: Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde.
0: Zeynep Kaseli'nin Duvar şarkısını istiyormuş Mona. Tam ikizlerin şarkısı yani. Duvardan duvara diyorsun ya. Aşık olmamak için kendimi zor tutuyorum bu gece diyor Mona. Ya bir şey itiraf edeyim mi? Dünyanın en güzel duygusu heyecan ya. Bak mesela şu anda Almanya'dan sevgili Esin diyor ki Seda ile beraber dinliyoruz. Ben bu çocuğu 15 yıl önce bir radyoda duydum. Evlendim, ayrıldım. Çocuklarım büyüdü, hala bu radyocu demiş. Kızım 25 yıl yayıncıyım ben ya. Ama çok korkuyorum. Yine gece yürüyüşündesin demiş ya. Sevgili doktor ya.

0: güzel şarkılar var ya. Ege, Aşkın Sesi Türkiye saatiyle saat 1'e kadar burada. 50 dakikamız kaldı, merak etmeyin. Avrupa'da da saat şu an 11 falan. Güzel dinleyicilerimizde yeni gelenler var mesela. Diyor ki Yengeç Burcu'yum, Gülay demiş, iyi geceler. Kadıköy'den Selami'yi de seviyorum demiş. Viyana'dan sevgili Özgül, hoş geldin. İbo'cum ben de Ankara'dayım, ben seni çok davet ettim ama gelmedin. Nurgül arkadaşımızın, yazarımızın daveti daha kıymetlidir demiş. Hayır be, ama bizim kıymetlimiz ya. Ben buradan trene bir biniyorum abi direkt. Nurgül, trene yakın mısın? Abi artık arabayla gitmiyorum ya. Vallahi hiçbir yere gitmiyorum. İyi geceler, ben Musa. Sıradaki şarkı bana diyorlar mısın? Sevgili Mona, geceye çok güzel bir renk bırakıyorsun. Ben de kendim için Karadeniz Slow parçasını istiyorum. Salim abi, sana en güzelini yollarım. Sen Karadeniz çılgın şarkılarından bir tanesi yollarız.
1: Aramızda geçenleri unutmak mümkün değil. Nasıl da söndürdün?
0: Akrep burcuyum ben de demiş. Hey, akrepler doldu şu anda. Eminim bir sürü akrep burcu var. Buse var, Nurgül var, Seda var, Ayla var.
1: Artık ağlamam çünkü.
0: Ya Murat abimiz de dinliyormuş. Murat Erdatlı, herkese iyi geceler diliyorum diyor. Tüm güzel dostlara, kanka sen ikizlerden direkt akrebe geç. Şenol abim ya, kanka yayın süper demiş, uçuyor demiş. Adamsın ya.

size bir şey itiraf edeyim mi? Bence uzak diye bir şey yok. İnsanın beğendiği ya da gerçekten mutlu olduğu kişileri, mesela ben İstanbul'dan bir atlıyorum, İzmir'e gidiyorum bazen, bazen Ankara'ya gidiyorum. Ama Ankara'nın artık hızlı trenle geçeceğim Ankara'ya. Araba artık yoruyor ya.

Sevgili Nurgül, ondan da çok sevdiği birisine darmançık. O da Kova burcuymuş. Ne kadar güzel ya. Benim sevdiğim kişi de Kova burcu. Ona da o zaman şarkıları yollayalım. Mutluluklarınız daim olsun sevgili Nurgül.

Sevgili Güven abimize de iyi geceler diliyoruz. En güzel şarkılar armağan olsun, sevgiler, selamlar. Dinliyor musunuz sevgili Güven abi? Özledik vallahi sizi. Radyo dünyanın en güçlü, en güvenilir iletişim araçlarından bir tanesi. Biz de sizler için, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Peki Aşkın Sesi şu anda dünyanın her yerinde yayında. İstek şarkılarınızı da lütfen bizlerle paylaşın. Nurgül

Ve sevdikleri için de son şarkılarımızı da paylaşmış olalım. Şimdi mesajlar çok var. İtalya'dan, Rimini'den Faruk iyi geceler. Hani sen İtalya'ya geliyordun demiş. Vallahi geleceğim de Faruk, bakalım. Sevgili Mona, o da İkizler Burcu. İkizlerin bir özelliğini, herkes bir özelliğini yazar mı? Ne demiş? İbocuğum, en güzel şarkıları bana da yollar mısın demiş. Ben de kendim için bir Karadeniz türküsü, slow olsun demiş. Mavi gül hediye edeceğim demiş. Evet ya, bakın birisiyle mavi gül hediye ederseniz dikkat edin. Mavi gülü hediye edeceğiniz kişiye çok dikkat edin. Haberiniz olsun ya, mavi gülün çok büyük bir anlamı var. Hani mavi gül seçerseniz, seçeceğiniz kişiye aşırı derecede, yani kesinlikle çok bağlı olduğunuzu ve ondan başkasıyla hiçbir şekilde işinizin olmadığını gösterir. Haberiniz olsun, ona göre mavi gül birisine verecekseniz, ben size tiyoyu verdim yani. Gece demiş, akreplerin gecesi ya. Bu kadar çok olması çok normal diyor.

Güven abi burcunu yazar mısın ya? Güven abimiz bizim kıymetlimiz ya. Çok değerli, çok sevdiğimiz. Kıymetli avukat abimiz. Selamlar ya. Güven abi gece bir şarkı bıraksana lütfen. Sıradaki şarkı Stuttgart'a gelsin diyor doktor. Oo, Stuttgart'a selam demiş doktorum. O kendini biliyor demiş. Ya bu doktor o az değil ya. Şimdi benim çok sevdiğim bir Ayşegül var. Kendisi çok değerli bir arkadaşım. Görevini de söylemeyelim. Çok önemli bir görevde. Şimdi beni dinliyor şu anda. İbrahim'cim demiş yayından sonra seni alacağım. Haberin ol, hazırlan. Seni harika bir yere götüreceğim. Ayşegül gecenin birinde beni nereye götüreceksin? Nine Ayşegül valla annem izin vermez. Eskiden öyleydi ya. Ne güzel böyle. Şaka bir yana gerçekten çok yorgunum canım benim. Seviliyorsun. Beklemişim öyle çok. O dediğim yerde değilim o yüzden. O şimdi beni diğer yerde yayın yapıyor sanıyor. Ayşegül'cim şu anda Ataköy'den yayın yapıyorum. Evden yayın yapıyorum. Ataköy'de çok güzel bir yaşam alanım var. Gerçekten çok seviyorum Ataköy'ü.

Kanka diyor, senin diyor mavi gülün hala evimin köşesinde diyor Şenol abi. Şenol abi şu mavi gülleri getir ya. Düşündüm de ben en sonunda sonum. Heyecanı en üstte yaşayan birisiyim demiş. Bu burcun bir özelliği var. Yüreğime ektim. En belirgin özelliği heyecanı en üstte yaşamak ikizler kadını. Mona diyor ki ben bunu fazlasıyla yaşıyorum. Bir tık daha detay alabilir miyiz Mona ya? Ben çok anlayamadım çünkü. İyi geceler. Kocaman bir selam yollayayım. Aşkın sesinde lütfen rumuz yazın. Ben de diyor Boğa burcuyum. Boğa burcunun en çok özelliğini sevdiğimi sahiplenme özelliğim var demiş. Ve bu duygu benim çok hoşuma gidiyor demiş. Ne kadar güzel ya. Zuhal ablam bir tanesin ya. Zaten Gürcan abi sevdiğinden belli zaten. Boğa burcunu ben de gerçekten hep böyle takdir ediyorum bu konuda. Ben miyim acaba diyor. Southside. Nuray abla ben ne bileyim. Doktor mesaj atmış. Bir gün gelir, geçer bunlar. Özlem diyor ki İbocuğum sıradaki şarkıyı bana darman edersen çok sevinirim. Yayında okuma demiş Duygu Viyana'dan. Bunlar eskir bütün. Tamam okey. Sen unutsan ben unutmam unutulmaz. 18'inde geleceğim. İstediğin özel bir şey var mı diyor. Bunun yok canım benim ya. Unutulma. O yazdıklarından bir tanesini getir işte. Ama o en son yazdığını istemiyorum. Deli.

Gittin, gittin. Duygu İstanbul'dan bir tane sevgili yapmış da onu yazıyor bana. Sevgilisine parfüm alacakmış. İstiyorsan sana da bir tane alayım demiş. Sorma bana böyle şeyler ya. Alacaksan al işte. Yok alayım mı? Bakayım mı? Ne diyorsun? Canım benim falan fıstık. Çocuğu da nereden bulduysan Allah affetsin yani. Çok çirkin bir çocuk. Böyle güzel kadınlar nerede böyle bir şey varsa böyle sıkıntılı. Valla gidiyorlar onu buluyorlar mıknatıs gibi. Duygu'yu bir görseniz dünya güzeli bir kız. Bulmuş kendine bir tane İstanbul'da.

heyecanın detayı mı olur demiş. Doğru söylüyor. Ya ama bir şey söyleyeceğim Mona. Bence heyecanın detayı olmaz tabii ki. Heyecan heyecandır. Konu ne olursa olsun demiş. Bende dursun. Yeter ki merakını ve ilgisini, cazibesini kullanır diyor. Oo. Doğru. İkizler için konuşuyor. Kadın ikizler için sevgili Mona'nın özellikleriymiş. Nerede gittin gidelim, bir deli aşk bu ben. Teşekkürler Salim abi diyor ki ben de diyor ikizler burcuyum demiş. Yüreğimde. Aşkı, sadakati ve heyecanı çok severiz demiş. Ne kadar güzel. Herkes burcunun bir özelliğini yazar mı? Aşkın sesinde yay kadının enerjisini bilmeyen yaşamamıştır hiçbir şey diyor. Bu da sevgili Ebrar Hanım'ın mesajı. Akrep burcunun iki tane negatif özelliği var. Gerçekten çok kin tutar demiş ve aynı zamanda da sabit fikirlidir demiş. Bilemem, yorum bende yok. Salim abi Melda uyudu mu ya, yayına alalım onu ya da bizim sevgili Buse'yi. Stuttgart güzeli kendini bildi bak diyor. Elbette o demiş, vay vay. Ya doktor. Gece yürüyüşe mi çıktın doktor ya? Millet sabah böyle sporunu yapar, sen gece yapıyorsun. Selam, ben Kenan. Herkese iyi geceler diliyorum. Keman çalarken diyor sizi dinliyorum. Ne kadar romantik ya. Bu akşam iyi, sizin misafirler rahatsız olmuyor. Bizim burada komşular Ataköy'de. Abi çok şeyler ya. En ufak bir şeyde kapıya geliyorlar ya. Sen yere düşen bir nur gibisin. Güven abi nasıl olacak bu işler ya? Akrep burcuyum, yükselen balık demiş. Akreplerin gecesi. Pelin için bu güzel şarkıyı yollar mısın? Aynı zamanda Mebrube'den bir Değilim isimli şarkı değil mi? Değilim şarkısını çalarsan senin. Pelin Hanım dinliyor mu? Güven abi şimdi şarkıyı yollayacağım. Yükselen balık. Akrep erkeği ne kadar güzel ya. Akrep burcu. Pelin Hanım için de bir şarkı. Pelin Hanım burcu ne? Güven abi. Mekrube'den bir şarkı Değilim. Çalalım hemen. Kalbime dokunan huzur gibisin. Bak çok güzel bir şarkı. Bence bu olsun ya. Kalbime dokunan huzur gibisin. Güven abi seversin bu şarkıları. Özge diyor ki iyi geceler İbrahim'cim. En güzel şarkıları sana armağan ediyorum. Bence bir kovayla insan her şeyi yaşamalı. İkizler kadını arkadaşımızın dediği gibi heyecanı kovalarda çok sever demiş. Vallahi bilmiyorum ya. Tabii ki gecenin bu vaktinde bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Varsa eğer adını fısıldar en kuytu seher, gülüşün canlanır gönlüm. Kombinim nasıl demiş Dilara. Çok teşekkürler. Çok beğendik vallahi. Turkuaz kombin. Kolyen de çok güzelmiş. Saçlar da çok iyi. Çok havalısın vallahi. Yalanmış meğer. Sevgili Nurgül çok teşekkürler. Gecen güzel geçsin. İyi ki varsın Nurgül Yılmaz. O da çok sevdiği bir tanecik değerlisine armağan etti şarkıyı. Kavuştu, mutlulukların daim olsun. Sil baştan yazılan ömür gibisin. İstanbul'a ne zaman geliyorsun Nurgül ya?

Şarkı gelsin mi hemen? Az önce çalmıştım bu şarkıyı ama yoğun üstü kızlarını bir kez daha paylaşalım. İbocuğum beni de canlı yayına alır mısın demiş. Tabii ki alırım. Birazdan ama olur mu Damla? Yazdım kendilerine gerçekten. Büyük bir ihtimal olsun ya. Salim abi sevenlere gelsin bu şarkıda.

Şimdi sevgili Nurgül'ün çok güzel bir mesajı var. Diyor ki akrepler gerçekten kırıldığı zaman kişiyi gerçek anlamda hayatından çıkartabilecek kapasiteye sahip. Aynen öyle ya. Tebrik ediyoruz. Kaybettim bu. Ama sürekli gerçek anlamda intikam peşinde de koşmaz demiş. Ne kadar güzel anlattın ya. Bir şey söyleyeyim Nurgül. Efsanesin ya. Önümüzdeki hafta da inşallah bir röportaj yapalım. Hem kitaplarını konuşalım. Bu arada Rümeysa'ya takip attık. O da bizi takip almış. Sağ olsun Rümeysa'nın şarkılarını da ben de çok sevdim bu arada. Hatta yarın kendisine yazayım. Programa da davet edelim.

0: yılsız ben de.
1: Aa, çok teşekkürler. Duygu diyor ki İbo'cum aşk olsun ya demiş. Çocuğun nesi var demiş. Şaka yapıyorum ya, çok alıngansın be kızım ya. Bana ne yani senin sevgilin. Allah Allah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani kesinlikle İstanbul'a geldiğinde bir göz doktoruna götüreyim seni. Vallahi bak. Ben de giderim, bir gözlük falan verir bak. Ben de yakınımını göremiyorum bazen. Yakınımda neler varmış göremiyorum ya. Artı 43 660 130 19 79 diyor ki heyecan konusunda gerçekten seni tahmin edecek 13 burçtan bir tanesi diyor. Ha mesela Mona diyor ki heyecan da üstüme tanımam diyor. Oo, ikizler kadını. Mesela yazsalım bir tanesini yaz. Daha yayında okumayacağım Mona, söz. Bak ben söz verdim ama tutarım. Mesela akreplerin bir özelliğini biliyorum ben kadınlarda. Akrep bile haberi yoktur.
2: Kim kime hasret?
1: Heyecan konusunda özellikle diyor.
2: Siz yine konuşun, bölen de yok. Kendimi paraladım onca boşuna. Hani nerede?
1: 13. burç aranıyor demiş. Vay, gerçekten öyle ya.
0: Hep soran da yok. Çoyla zaten.
1: Toku doyurmak zordur diyor. Mona bence.
0: Sizine haber. Hani nerede?
1: Doğru söylüyorsun.
2: Bana bakmayın bu ara, gülüyorum ama yalan.
1: Peki bir şey soracağım sevgili Mona. Madem her şeyi biliyorsun. Kovalar için mesela bir tanesini söyle bakayım, bilecek misin? Bu şarkıyı az önce çaldık ya. Ebrar'ın isteğiydi. Şu şarkıyı çaldık mı? Evet, bunu da yayınladık. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Tan'dan bir şarkı çalar mısın demiş. Tabii ki. Bu arada Tan'ın konserine gitmek isteyen varsa yazsın bana. Tan Taşçı. Şu şarkısı çıktı yapay zekada önüme.

0: Hayır ya, ben sana diyorum diyor 13. burç olarak. Ha, okey. Bir kez daha oku diyor o bölümü. Seni kimse diyor. Aa, doğru söylüyorsun ya. Bak, o konuda haklısın, biliyor musun? Peki 12 burç arasında sence en favorisi hangisi? İbocuğum bak, İpeği de getirdim demiş. Pilates hocası seni çok ama çok sevdi. Diyor ki bu çocukla Viyana'ya bir gün gidelim demiş. İpek, pasaportunun rengi ne canım senin?
1: Artık hiç umut yok tüm çabalara.
0: Bana yeşil pasaport lazım ya.
1: Tekrara anlamak zor.
0: Kanka, ikizler bende diyor.
1: Bakacak ışık.
0: Kötü bir de iyi huyum var demiş.
1: Kendim.
0: Bunu söyle. Bir kötü huyumu bir de iyi huyumu söyle. Kanka, senin kötü huyun yok ya. Kötü huyun çok iyi olman. Murat abi bak. Müthiş bir iyi insansın. Tek kötü huyun da çok iyi bir insan olman. Aşırı iyisin.
1: Seve seve gel.
0: Benim gibi bir adama katlanıyor.
1: Ne de?
0: Valla ben çok tatlı, keyifliyim ama ben çok yıldızım çok düşüyor benim ya. Bazen böyle modum bir düşüyor. Mesela çok iyi gidiyoruz. Her şey çok keyifli. Bir anda da düşebiliyorum.
1: Yok başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin.
0: Her zaman ikizler burcu favorimdir diyor. İkizler ikizler olur mu bilmiyoruz Salim abi. Mona'ya bir soralım bakalım. Mona'nın favorisi kimmiş bakalım. Mona favorin kız kim bakalım?
1: Zaten ben aldandım.
0: Sana ne lazım demiş.
1: Hayalim, aynı ben değil.
0: Senin favorin hangi burç sevgili Mona? Hadi yaz bakalım.
1: Yaşama.
0: Herkes favorisini yazsın.
1: Sana neler?
0: Sevgili Nuray abla, sen de favorini yaz.
1: Hepsi birer benim zaten.
0: Sibel diyor ki iyi geceler demiş. Radyoyu bir açtım, baktım bomba gibi bir ses. Bizim Su ve Pino, onlar da Türkiye'deymiş ya, arkadaşlarıyla beraber. Su, nasılsın canım benim? İbocuğum, rüyamda gerçek anlamda beraber yayın yapıyorduk. Bütün Viyana beni dinliyordu demiş Zehra. Gerçekleştirelim, hayalin bu kadar küçük bir şeyse hayalini gerçekleştirelim, olur mu? Güven abi, ne zaman gidiyoruz Viyana'ya ya? İyi ki varsın İbocuğum demiş. Çok teşekkürler. Sude diyor ki benim burcumun bir özelliği var. Akrep burcuyum. Kimse bilemez. Nurgül bile bilemez diyor. Güven Bey bile bilemez. Valla bugün bir sürü akrep vardı yayında ya. Erkeği kadını müthiştiniz valla. Çok teşekkürler. Selam İbocuğum. Sana bu 6. mesajım, bir daha gerçek anlamda atmayacağım demiş. Benim burcum, yükselenim Oğlak diyor. Onu da yorumla. Ama Özgü şu anda dinliyor bizi sadece.

0: yıllarım.
1: Murat abin melekse, şey Murat abin iyiyse ben de melek oluyorum demiş. Ya var ya Emine abla süpersin. Yine var ya, yine yaptın yapacağını gece gece. Bir tane ya benim Emine ablam ya. Havayla ya Murat abinin en kötü huyu, çok iyi bir insan. Sen de amaçsınız valla. Birbirinizi bulmuşsunuz valla. Sana neler Dilara diyor ki uyumadım diyor. İbo ne uyuması, çalışıyoruz. Herkese radyonun linkini attım. Bak arkadaşlarım seni dinliyor. Şu anda 11 kişi dinliyor demiş. Seninle tanışmak istiyorlar demiş. Bu arada ikizler burcunu kaçırma diyor. Dilara neyi kaçırmayacak? Akrep ve ikizleri kaçırma demiş. Akrep burcu ve ikizler burcu olan herkes seni çok sever. Kovalar ikisiyle de çok iyi anlaşır demiş. Bilmiyorum ya. Bakıyoruz işte. Yengeç olabilir demiş. Selam ben Sude, radyonun linkini attım demiş. Zeliha'nın ablasıyım diyor. Artı 43-660-130-19-79. Favorim karşıma çıkmadı henüz demiş. Şu an diyor elimde koç var o yüzden. Ya çok iyisin ya Mona. Elinde koç varsa tadını çıkart.

0: Sevgili Mona, bir dublaj yapalım seninle.
1: Sabahlarına sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın.
0: Kıymetli İbrahim Elden, seni çok seviyorum demiş. Arkadaşların selam var. Bu arada Instagram İbrahim Elden TV. Rümeysa Hanım, hoş geldiniz. Düşten dinliyor musun? Sevgili Düşten şarkısını da paylaştık ama o sabah okul var ya, çok kıymetli bir öğretmen arkadaşım. Sabah erken kalkacak o da.
1: Söyle, çok özledim, sor neden sevmek.
0: Mona elindekiyle idare etsin demiş.

0: yetmiyor.
1: Ankara'dan benim çok sevdiğim arkadaşım da Demet mesaj atmış. Baba bak bakalım saçlarım nasıl. Ne güzel olmuş ya. Örgülü saçları çok seviyorum yani. Örmüş örmüş böyle güzeller güzeli. Ankara'nın neresi burası bakalım. Çok iyi ya. Adını taşıyorsun Demet Evler. Keşke burada olsaydın, sana çok güzel böyle bir ne ısmarlardım diyor. Seni diyor buraya götürürdüm. Ama o ne Ankara'nın nesi meşhur ki? Vallahi çok teşekkürler ya. Mona bir şeyler yazıyordun gitti yine ya. Ne yazıyordun, yaz bakayım.
2: Ona söyle, kan damlıyor gönlümde.
1: Yine Hollanda'dan papatyayı geceler diliyorum.
2: Kendimde, ne olur söyle.
1: Son 20 dakikamız kaldı ama çok güzel mesaj attınız ya. Gecenin bu vaktine bakar mısın? Rating'e bak. Yıktınız radyoyu ya. İstanbul Kadıköy'den sevgili Neşe. Bugün tekim, yalnızım. Yalnızımı sizinle paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Instagram'dan da takip aldım. Bugün ilk kez dinledim. Çok beğendim ses tonunuzu. İbrahim Bey, özel olmasa yaşınız kaç demiş Neşe. Aba o date'e çıkıyorum. Neşe'cim yaşım 40, boyum 1.80, kilom yok, kilom 85, boyum 1.80, şen dulum, öyle diyorlar ya, taze dul. Allah'ım date çıkarttılar beni ya. Diyor ki çok özel olması diyor, yaşınızı, boyunuzu öğrenebilirim, ondan yazdım. Kız ne yapacaksın yaşımı boyum işte ya. Hoş geldin aramıza.
3: İstersen kabul et.
1: Artı 43-660-130-19-79. Tarkan'dan dönmüyor. Tarkan dönmüyor giden. Ya Bircan, geceye hoş geldin. Gerçekten acını paylaşıyoruz canım. İyi ki varsın. Güzel hatırlayacağız. Okay. Bence bu şarkıyı özellikle sana armağan etmek istiyorum. Bazen gerçekten giden geri dönmüyor. Koç erki iyidir demiş Mona. Hangi anlamda?
2: Gibi gözümün önünde hatıralar.
1: Doktor ya.
2: Savurdu ayrı yollara kader. Bize yazılan ayrı düşen.
1: Ben de kendim için Karadeniz Slow parçası istiyorum. Salim abi sözüm olsun. Programın son şarkısı Karadenizlilere ve bir tane de Slow şarkı olsun. Okay.

Neşe diyor ki İbrahim. Aşk olsun beni bitirdin ya, ben sadece bir selam verdim diyor. Kızım takılıyoruz, bizim radyonun yayının formatı böyle, makara yapıyoruz burada. An bu an, vakit bugün. Bir selfie yollasana Neşe bize. Ben de az değilim ha. Olmasın aşksız günün. Çağla deli gel. Diyor ki İbrahim'imiz çok fit, çok yakışıklı ve çok karizmatik ve burcu da kovadır demiş. Mona.

0: Mona diyor ki doktor yok ya diyor, herkese koç demiyor demiş.
1: Geçtim, ihmal etmezdim anı biriktirmeyi. Vız gelirdi bana aklın bütün.
0: Şu anda bizi ilk kez dinleyen var mı ya da ilk kez mesaj atacak olan? Bakın, beni ilk kez dinleyen varsa bir sürprizim olacak size. Size bir hediyem olacak. Sevgili Yeşim Penti'den 5 kişiye mayo demişti. Yaz da geldi, hava da sıcak. 5 kişiye hediye edeceğim, tamam Yeşim? Yeşim dinliyor şu anda. İbo ne oldu diyor, mayo hediyeleri vereceğiz. Yeşim dur, darlama beni. Bugün şu anda WhatsApp'a ilk mesaj atan, yani numarasını hiç görmediğimiz, bilmediğimiz, radyomuzu dinleyen gecenin bu vaktinde, işte App Store, Google Play ya da web sayfasından dinleyen bir arkadaşımız. Hemen bir uygulama var, biliyorsunuz değil mi? Hani mesela dinlediğiniz bölümde WhatsApp ikonu var. Ona tıklayın, bana direkt mesaj göndereceksiniz radyonun WhatsApp'ına. İlk 5 arkadaşımıza hediyeyi vereceğim. Ama işte İstanbul'da olur, İzmir'de olur, Ankara'da olur, fark etmez.

Bugün reytinglerde Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara ne kadar güzel yoğun dinlediniz Bursa. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız. İbocum ya ben de takılıyorum demiş. Neşe yazmış. Hadi bakalım. Ha diyor ki yüz görümlülüğü isterim ama demiş. Çok iyisin ya. Veririz ya yüz görümlülüğü ne olacak ya. İçimde.

Duygu diyor ki İbo'cum ben Sabiha Gökçen'den ineceğim, nasıl buluşacağız demiş. Valla Duygu, ben Sabiha Gökçen'e gelemem. Sabiha Gökçen yani Viyana daha yakın. Bence biz Viyana'da buluşalım.

mesaj alındı diyor Stuttgart güzeli. Aynen, Stuttgart güzeli bizi dinliyor şu anda. Doktor. Ya bir tanesin ya. Beni bir arasan. Şimdi çok kıymetli Hüsniye ablamıza da selamlar demiş. Salim abi, Hüsniye Hanım'a da günün en güzel şarkılarını darma edelim. Hüsniye abla, burada mıyız? Ateşi, bu aşkta, en yakın arkadaşını radyoyu dinlet. Panty'den mayo kazanma şansı yakala ve Pindrinks, bugün 5 kişiye de Pindrinks hediye edelim. Aşkın Sesi öyle yayın ya. Bu arada reytinglerde %63.4 ile son zamanların en yüksek reytingi geldi şu an bana. Bir önceki Aşkın Sesi'ne nazaran gelen mesajlar o kadar güzel ki bugün. Vallahi bayıldım. Bir de makara yaptık. Nazı geçen herkese teşekkür ederim. Yağmur diyor ki ben de geldim, iyi geceler. Esat tavsiye etti demiş, senin yakın arkadaşın. Aa, çok iyi.

0: Sevgili Mona'yı da oynatalım ya, bir tane dizide ya da Mona, seni bir reklam filminde oynatsak hangi reklam filminde oynamak isterdin? İkizler Burcu Mona. Mesela harbiden Mona'ya soralım. Mona, seni bir reklam filminde oynatsaydık hangi reklam filmi olurdu o? Hadi gecenin bu vaktinde bir 10 dakika bu soruyu soralım. Adım adım. Sizi bir reklam filminde oynatsaydık hangi reklam filminde oynamak isterdiniz? Bircan, Anka Premium Event sevgili Bircan. O biraz da bir hüzün, acı kaybı var. Kıymetli teyzesini kaybetti. Mekan cennet olsun. Seni çok seviyoruz. Güzel, sana bir moral şarkısı yollayalım, olur mu?
1: Bak öğrendim, büyük büyük harcadım.
0: İbocum, Ankara'ya ne zaman geliyorsun demiş. Vallahi Ankara'ya geleceğim ama Ankara'da gelmem için bir neden yok şu anda.

0: kimse dokun.
1: Metro metrobüs yapsın yarın gelsin yayına diyor. Aynen vallahi gel. Kim gelecek abi?
0: Halini yaşlı bahaneni arkamda bırakıp bak.
1: Aynen Neşe diyor ki metro. Aha Neşe selfie yollamış. Bakalım. Açalım bakalım Neşe. Az önce bize takıldı ya arkadaşlar.

0: Gece gece bu kadar oluyor. Bak bir de kitap okuyorum demiş. Allah'ım ne güzel gözlüklerin var kız. Valla bayıldım. Enerjin de çok iyiymiş. Hangi kitap okuyorsun bu? Güzel kitabın ismi neymiş bakalım.
1: Sen olmuyor.
0: Benim burcum da ikizler, şimdi ne yapacağız demiş. Vallahi bilmiyorum ki ya. Başı sağ olsun, mekanı cennet olsun diyor Bircan Hanım'ın. Aynen, mesajlar Bircan'a çok geldi. Ailesine sabırlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler sevgili doktorun mesajı.
1: Oraya kimse dokunmuyor.
0: Salim abi de başsağlığı diliyor. Çok teşekkürler.
1: Küskün halini, yaşlı bahaneni arkamda bırakıp baktım yoluma.
0: Senem diyor ki ben ikizler burcuyum demiş. Hadi yorumla beni de demiş.
1: Kalbin sancısına aşk.
0: Mono diyor ki tutku reklamında oynardım demiş. Tam senlik, yemin ediyorum. Bir tane daha seç bak. Tam seni anlatan bir reklam daha var. Bakın bilecek misin?
1: Baktım yoluma. Aşk yancısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, hafta içi her sabah biliyorsunuz 10'da yayındayım. Bazen de İbrahim Elden'le Aşkın Sesi yapıyoruz. Bu gecenin en güzel şarkılarını sevdiklerinize de armağan edebilirsiniz. Sevgili Duygu'ya çok teşekkürler. Enes'e, Yiğit'e, Muhammed'e, Yağmur'a, Şenol abi, Murat abi, Emine ablam, Zuhal ablam, Gürcan abi, günün en güzel şarkılarını sizlere de armağan etmiş olalım. Sıdıka Hanım çok teşekkürler. Filiz Hanım çok teşekkürler. Neşe aramıza yeni katıldı. Ona da hoş geldin diyelim. Evet dostlar, yavaş yavaş artık veda edeceğiz. Bakalım radyomuza ilk 5 mesajı kim atacak dedik. İlk kez radyoya mesaj atacak olan bir dinleyicimizi alabilir miyiz? İlk kez. İlk kez radyomuza mesaj atacak olan bir dinleyicimiz. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 1979.

0: Kaç kez yandı canım hasret.
1: Esma hoş geldin. Esma kimin arkadaşı? Esma kim aracılığıyla bizi dinliyorsun? Bize yazarsan çok seviniriz. Hoş geldin aramıza.

0: çok teşekkürler ya. Bizim Mona ya. Mona'nın çok sevdiği arkadaşlarından bir tanesi. Esma, senin burcun ne? Hemen bir bakalım. Bakalım o hangi özelliğini taşıyormuş.
1: Kadehim senin özleminle dolu boşalacak. Gün sensiz başlayıp
0: vallahi yarın bir sürü işim var ya. Batacak. Sabah yayınım var onda. Yarın derken bu gece oldu artık. İbocuğum bir 10 dakika bana zaman ayır demiş yarın için. Olur. Zülküf abi seve seve gelirim dükkana. Aa, kuzeniyim demiş Mona'nın. Bitecek. Kuzen Esma ya. Bile bu aşka başlamam. Yani bu arada gerçekten Mona da Allah'tan rumuz veriyor. Tamam. Rumuz dediğin olay sadece senle yayıncı arasında olur.
1: İlk değil ki bu başıma gelen.
0: Orada Demirel Film Yapımcılık selamlar.
1: Yavaş yavaş.
0: Sevgili Nihat Bey'e de sevgilerimizi iletelim. İlk Nihat Demirel'e günün şarkısını, gecenin en güzel şarkısı. Demirel Film Yapım. Sevgili çok kıymetli Nihat Bey'e, Nihat Demirel'e de selam yollayalım. Salim abiden, Evin Kast'tan sevgiler selamlar.
1: Başlamam biteceğini.
0: Aslan burcuymuş ya. Tüh ya.
1: Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni.
0: Hadi sen de bir rumuz yaz. Ona göre ismini söylemeyelim.
1: Başlamam. Gideceğini bile bile bu aşka başlamam.
0: Orada reytingler bugün çok iyiydi. Çok teşekkürler ya dinleyicilerimize. Sonsuz teşekkürler. İnanın o kadar hoşuma gitti ki radyoya gelen mesajlar, dinlenme oranları, anlık dinleyici. İtalya aramızda. İtalya bugün bayağı bir büyümüş ya. %29'lara varan bir dinleyici oranımız olmuş bazı bölgelerinde. Mesela Hollanda %67 ile büyümüşüz. Ya İspanya çok şaşırdım. %44.2 çok bayağı bir şaşırdım. Bayağı bir sağlam dinleyici gelmiş. Yani Belçika %45'e varan bir dinleyicimiz gelmiş. Oranlara baksanıza. İskoçya'dan %16 seviyesinde oranlarımıza bakıyoruz hemen. Bu arada tatil belgelerinde en çok Fethiye ve Marmaris'ten dinleyicilerimiz katılım göstermişler bugün. O biraz aslan yükselen de akrep demiş. Bir şey söyleyeyim mi Mona? En bildiğin özelliğini anlatsana. Şimdi o yazamaz, sen yaz. Mona bizim şimdi rahat yazdığı için sıkıntı yok.
1: Kalbime dökülür.
0: Ya bu şarkıyı bana armağan eder misiniz? Ne olur ya.
1: Beni ağlatmaya.
0: Bu şarkıyı hangi burç bana yollayacak bakalım? Burçlar gelsin bakalım. Ettim. Gecenin akışı burçlara göre belirleniyor.
1: Kalbime dökülür yaşlar gözümde.
0: Güven abi uyudun mu? Güven abi bizi dinlerken uyuyor ya.
1: Yemin mi ettin, yemin mi ettin?
0: O bir aslan, yükseleni akrep demiş. Apo.

Espresso geldi. Hoş geldin Espresso. Aslan. Vay be. Aslan Burcu'nun en çok hangi özelliğini taşıyorsun Espresso? Canım da var Espresso çekti şimdi ha. Vallahi. Benden ayrı. Şey üzerine alınma bu arada şey olarak. Vallahi kahve olarak dedim. Başka türlü yanlış anlaşılmaz. Bizim Bircan Anka Premium Event dünya tatlısı. Çok seviyorum onu. Nuray ablamı da çok seviyorum. Çok ilgilendiler ya. İyi ki varsın Bircan. Bizi çok güzel ağırladın. Anka Premium Event. Mersin'i yıktık vallahi. Nuray ablam da geldi. Salt Selt Piercing. Bom. Ayşegül diyor ki yayından sonra seni nereden alayım? Ayşegül beni bir yerden alma güzelim. Ben şu anda Ataköy'de evimdeyim yani. Allah Allah. Seni öpüyorum. Yarın konuşuruz sabah. Ya eskiden çok evimden alınıp evime bırakılıyordum ama artık 40'ından sonra yaşım çok ilerledi ya. Vallahi kendimi artık şey hissediyorum. Yorgun, bitkin. Eskiden mesela böyle yayından sonra arkadaşlar alırdı bizi giderdik. Çorbacıya giderdik, köfteciye giderdik. Ya çok güzel böyle beni misafir ederlerdi ama şimdi öyle heyecanım yok ya. Ya da o heyecanı veren birisi yok şu anda. Günün en güzel şarkısını da o bu özelliğini taşıyor mu Espresso Mona? Şu yazdığın enerjiyi taşıyorsa tamam ya. Yemin mi ettin? Yemin mi ettin? Dostum benden sana gelsin şarkılar diyor. Adamsın ya. Salim abi ya. Gerçekten senin yerin çok ayrı ya.

0: Aslan'dan Sana Gelsin şarkı diyor. Ah ne kadar güzel, ne romantik.
1: Ne olur.
0: Teşekkürler. Kübra diyor ki Düsseldorf'a geldiğin zaman seni çok güzel bir et restorantına götüreceğim. Çok teşekkürler. Pınar sana küsmüş, Bahçeşehir'e gitmişsin, aramamışsın kızı diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah'ınızı seviyorsanız kendisi bana niye söylemiyor gibi aracı koyuyor. Bunlar var ya aleme mesela. Şimdi mesela beni bir kere aradı. 6'dan sonra geri dönüş yaptım arkadaşımıza. Bana diyor ki Bahçeşehir'im. Ya ne işim var benim Bahçeşehir'de? Bahçeşehir İstanbul'un en uzak yerlerinden biri. Çok güzel bir yer ama bana göre değil. Benim mesafeme çok uzak. O yüzden çok öpüyorum Kübra'cığım. Sen ben Düsseldorf'a gelince harika bir et restorantına götüreceğim seni demiş. Götür vallahi. Götür beni gittiğin yere. Götür beni ya. Salzburg'dan Serpil'e de iyi geceler dileyelim. İyi geceler, nasılsın? Sonunda yakaladım yayını vallahi demiş. Aşkın sesini. Sağ ol güzelim, ne yapıyorsun? En güzel kızım, yayına girdin sistem çöktü ya. Salzburg'dan Serpil de akrep kadını ya. Yemin ediyorum bak, şarkı listesi gitti. Nasıl bir giriş yaptıysa yayına. Kızım bismillahsız mı girdin? Hadi bismillahirrahmanirrahim, sistemi çökert bir. Gel Serpil'in nazarı değmez ya. Aydın abi İstanbul Ümraniye, hoş geldin kral, nasılsın? Cansu geldi diyor ki ben yeni geldim, sakın veda etme. Yemin ediyorum küserim demiş. En çok iki özelliğini taşıyor demiş. Oo tamam ya. Mona ne diyorsun? Sibel diyor ki kanka çok seviyorum, abimle beraber dinliyorum. Aa Nihat abim de geldi ya. Nihat Demirel de geldi. Nihat baba nasılsın? Ya seni çok seviyor Salim abim ya. Merhabalar, iyi geceler diliyoruz. Salim'in aracılığıyla seni dinliyoruz ve çok teşekkürler demiş. Ne demek? Demirel film yapımı olarak biz sizi gururla selamlıyoruz abi. Bir gün inşallah sizi ziyarete de gelmek isteriz Salim abimle.
2: İçim yanar, içim kanar.
0: Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalarsan da seviniriz. Seni buldum şarkısını. Eğer uygun olursa sözüm olsun ya. Espresso gitti bak. Kız espresso nereye gitti? Bize kahve almaya gitti.

0: Ebru'cum iyi geceler, bana da bir şarkı armağan edersen çok sevinirim demiş. Nihal hoş geldin. Ceza konserini dinlerken yakın arkadaşımın da sana çok selamı var demiş. İyi geceler İbrahim'cim, bana ve aileme sıradaki şarkıyı yollarsan seviniriz. Hasan'cım çok teşekkürler, iyi geceler. Kimler şu anda aramızda, bir görebilir miyim hemen şöyle? Benim bu derdim. Buradayım diyor, aynen. Ya espresso nereye kayboldu? Sana bir soru sorduk az önce. Espresso, aslana, akrep en çok hangi özelliğini taşıyorsun? Yaz bakalım, kulağıma söyle. Kırılmış. Yayında söylemeyeceğim. Nihat abi seviliyorsun ya, iyi ki varsın. Nihat Demirel, Demirel yapım. Abi benden oyuncu olur mu ya? Beni de ünlü yapın, elimden tutun ya. Sebebi isyan aşka. İçim yanar. Şimdi Pindirinks'in bir reklam filmi olacak. Orada bence Ali Bey beni oynatması lazım. Niye? Biskolata erkeklerinden neyim eksik? Düşünsene bize böyle Pindirinks'i içiyorum o soğukta. Gömlemin bir iki tane düğmesini de açıyorum böyle. Abo. Reklam filmini çektim bile yani. Benim yanımda kim oynamak ister arkadaşlar? Bu reklamda bir tane Salim abi kim oynar sence? Ya, kafa... Salim abiye soralım çünkü onun işi evin cast. Salim abi bana bir tane fotoğraf atsana bak. Pindirinks düşün, enerji içeceği. Sıcacık bir yaz günü buz gibi içiyorum. Normalde soğuk içmem ama reklam için içmem lazım. Pindirinks'e çok teşekkürler. Viyana'da tüm Türk marketlerinde şekersiz, glutensiz, vegan bir içecek. Şu an gözümün önüne geldi de reklam filmi gerçekten fena olmazmış ya. Peki iyi geceler herkes. İbo'cum yayını bir saat uzatayım mı ya? Veda mı edeyim arkadaşlar? Tamam mı devam mı? Hadi bakalım. Tamam mı devam mı? Şimdi burçlara göre anlayacağım. Hangi burçlar tamam diyecek, hangi burçlar devam diyecek yani.
1: Aşkın adı geçince yıllardır hep...
0: Sevgili Mona tamam mı devam mı? Olma. Sevgili Espresso tamam mı devam mı yazın bakayım. Bir anda...

0: sevmezdim.
1: Diyor ki bence diyor Sultan Yağmur Melda Buse şey beste. Devam demiş Salim abi.
2: Tanrım nereden sevdim, nereden düştüm bu bela.
1: Murat abi de devam diyor. Süper ya. Tamam mı devam mı yayına?
2: Vurdum.
1: Devam diyor Nuray ablam. Salt Side Piercing. Doktor devam diyor. Emin ablam devam Beybo.
2: Yazıklar.
1: Sevgili Gülbahar devam. İbocum çok seviyorum ya, yayını devam ettir demiş.
2: Bu belaya yandım, isyan ettim.
1: Çok teşekkürler Emin abla, bu ne kadar güzel bir kahve eşliğiyle güzel bizi dinliyorsunuz ya.
2: Hasretin en uzak.
1: Burası diyor.
2: Kopmazsa yüreğim yazık.
1: Mama Freu. Sonunu okuyamadım. Mona diyor ki biliyorsun ben her zaman devam derim diyor. Haydi bakalım Mona. Espresso ne diyormuş bakalım. O bir şey demiyordur.
2: Duy beni yeter.
1: Her zaman ikizler devam der diyor. Teşekkürler.
2: Her şey yalan.
1: Salim abi.
2: Gözünü.
1: South Side Piercing devam demiş. Serpil Sazbuk'tan tabii ki devam. Ben akrep kadınıyım diyor.
2: Yüreğim.
1: Ya çok iyisiniz ya. Ben diyor. Ne demiş? Espresso tabii ki devam ya.
2: Nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sen.
1: Yükselen akrep olduğu için o yüzden devam diyor.
2: Gönlümü.
1: Teşekkürler Espresso. Şimdi en çok sevdiğiniz mesela bir tane özelliğinizi yazabilir misiniz? Ya ama böyle şey sıradan olmasın, sıra dışı olsun. Ya böyle ya bir tane özel. Sabah kalkar kahve içerim. Double espresso ile güne başlarım. Espresso'ya saralım. Espresso normal mi, double mı?
2: Kopmazsa yüreğim yazık.
1: Buradayız ya diyor.
2: Tanrım nereden sevdim, nereden düştüm.
1: Serpil şimdi beni Salzburg'da çok güzel bir yemek restorantına götürdü.
2: Kurban.
1: Kızım yemeğe dön vallahi. Bir daha beni götür ya. Ama gerçek üstüm ben onu. Doğru, biz seninle konuşmuyorduk kız. Ne ara barıştık? Daha gönlümü almadın.
2: Kopmazsa yüreğim yazıklar olsun. Tanrım nereden...
1: Bizim Bircan Anka Premium Event, o da Aslan Burcu. Bizim kıymetlimiz. Ona da iyi geceler dileyelim. Şu Stuttgart'tan sevgili Aslan, ben devam...

illa beni çorbacıya götürecek gecenin birinde. Ben öyle her dediğinde çıkabilecek bir yapıya sahip biri değilim. Double severim tabii ki demiş. Benim sorduğum da soru mu değil mi ya? Espresso. Normali herkese var ama o double seviyor. Sen bulamıyorum bu ara kendimi. Birisi... O zaman şey espresso'ya soralım. Sence Mona double seviyor mu? Double espresso. Ben de double seviyorum ya. Çünkü niye biliyor musun? İnsan kendini daha iyi hissediyor, daha zinde hissediyor. Double espresso. O değil ki ben bir daha böyle kimseyi sevemem. Sabahları aç karnına kahve içmek aslında sağlığa inanılmaz zararlıymış, biliyor musunuz? Bence sabah sporu daha keyifli, daha eğlenceli. Kendinize bir yarım saat ayarlayın. Benim bir arkadaşım var mesela. Akşamları mesela gece sporu yapıyor ama yanlış. Bence en iyisi sabah sporu. Gece çünkü kalbi yorar.

Nihat abimiz de dinliyor. Nihat Demirel'e çok selam. Salim abiye. Salim abi ya. Şu yazdıkların favorilerinden hiçbiriyle frekansımız tutmadı ya. Vallahi ya. Sence Salim abi bana iyi bir frekans bulur ya. Hayır tabii ki demiş. Espresso neye hayır tabii ki dedin?

Sevgili dostlar, sevdiğiniz bir arkadaşınıza radyoyu dinletir misiniz şu anda? Bir linki yollar mısınız hemen? Sana ben bile... Yayınlarımız Viyana'da, Avusturya'da Viyana FM, yeah. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan'da Joy 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0 Kıbrıs Türk. Bizleri dinleyen, dinleten herkese teşekkürler. İbocuğum, şu anda Kıbrıs'ta sahilde tek başıma seni dinliyorum. Belki biraz deli diyeceksiniz ama ruhuma, bedenime, kalbime iyi gelen bir sohbetin oldu. Karaoğlanoğlu'nda ayaklarımı uzattım. Elimde bir meyve suyu içiyorum demiş. Gecenin bu vakti meyve suyu. Ne güzel, bir afiyet, bal şeker olsun. Bir de fotoğrafını yollamış. Çok güzel görünüyorsun. Sağ ol canım benim. Mono diyor, double sevmez demiş. He. Tamam, o yüzden. Diyor ki ben espresso olarak ben severim diyor. Double sevmez demiş. Nereden biliyorsun double sevmediğini ya? Kübra diyor ki Düsseldorf enerjimizi düşürme İbocuğum demiş, tamam. Ya şimdi ayın 20'sinde biletlere baktım, şimdi bir jelibon markasıyla geleceğiz şimdi Almanya'ya.

0: İbo'cum en tutkulu burcu sordun. Kesinlikle güzel cevap alamadım demiş. Dincileri bir daha sorabilir misin diyor Hülya. Arkadaşlar Hülya'nın sorusu. Aurası en güzel, en tutkulu burç hangisidir demiş. Viyana'dan Hülya'nın mesajı, benim değil onu da söyleyeyim. Parantez içerisinde ben boğayım demiş.
1: Sen yalan, seni kahrederim üzerimde sen yalan, atarım.
0: Biz diyor ekmekle tuz gibiyiz bilmem mi demiş. Sen ekmeğe tuz mu bandırıyorsun?
1: Güzelim.

0: Mona diyor ki nasıl ya demiş. Allah onu sen espressoya sor canım.
1: 3 gün değil 3 saat ayrı duramam. Kaçarım giderim bulamaz desem yalan.
0: Seni... Ben her şeyin double'ını severim demiş. Peki Mona'nın mesajı ne kadar güzel ya. Double espresso. Şimdi Burak diyor ki abi havalimanından indim arabama bindim direkt radyo açık. Biliyorsun seni çok seviyorum. Bence boğanın üstüne burç tanımam demiş. Hadi bakalım.
1: Kızamam. Ciğerparem ben sana kırgın kalamam. 3 gün değil 3 saat.
0: Şarkı var ya öyle diyor. Ondan yazdım. Hangi şarkı?
1: Bozarım desem.
0: Ha, Onur Akın'dan. Ekmeği tuza banar gibi.
1: Desem yalan. Gözünün yaşına bakmam.
0: Reklam filminde acaba diyoruz espressoyu mu oynatsak? Mona ne diyorsun? Aslında Mona da olabilir.
1: Yalan püsküllü yalan. Sen bana kıyamazsın. Ben sana kıyamam. Sen bana kızamazsın.
0: Salim abi diyor ki her zaman ikizler 1-0 öndedir demiş.
1: Ciğerparem ben sana.
0: Ama akrepler de öyle ya. Vallahi bile. Mesajlara bakıyorum dinleyici oranlarımız çok değişti ve çok da güzel oldu. Şimdi Viyana'ya geldim geçenlerde 2 günlüğüne. Çok önemli iş dünyasının yetkilileriyle görüştüm. Ve onlara da radyoyu anlattım. Dinleyici oranlarımızın verilerini. Ya dedi siz müthişsiniz ya. Radyomuz çok büyüdü. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Hayır Ya diyor Ebru Yaşar şarkısı. Hangi şarkı? Dondurma reklamında oynatacağız Mona'yı ya.

Yükselen ikizler mesela inanılmaz yürüyüşü yeter demiş. Aurası en tutkulu burç ikizlermiş diyor. Yarım olacaksın. Mesela diyor menüsü birinci evde. Menü diyorum ya, ne menüsü? Karnım acıktı herhalde. Venüs'ü diyeceğim menü demişim. Venüs'ü birinci evde yengeç demiş. Olanlar gerçekten su gibi olur demiş. Oo. Su akar yolunu bulur.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na 8 sene sonra yine seçilen Aziz Yıldırım'ı da kutluyoruz demiş. Tebrik ediyoruz Salim abinin mesajı. Havalimanından arabamı aldım demiş Burak. Yolda seni dinliyorum kanka. Çok iyisin ya. Çok iyi bir radyocusun demiş. Adamsın ya. Abi gecenin bu vaktinde beni güldüren tek adamsın ya demiş. Burak şımartıyorsun oğlum bizi. Abi ben seni köfteciye de götürürüm. Çorbacıya da demiş.

Ya ben şimdi hep gece radyo yayınından sonra ya kokoreç yemeye gidiyorum ya köfte ya da çorbacıya gidiyorum. Ama bugün bilmiyorum canım hiçbir şey çekmiyor, hiçbir şey de istemiyor. Şu anda yayından sonra ne isterdim biliyor musunuz? Vallahi bunu abartmıyorum. Ben de son bulacaksın. Benim çok güzel bir içeceğim var, tamam mı? Ondan şöyle böyle güzel, keyifli. Yanımda da biraz böyle bir böyle kesinlikle meyve suyunun yanında. Ben fındığı çok severim, fındıklı meyve suyu. Biraz Antep fıstığı. Bir de böyle bir Alman çikolatası ya da bir İsveç çikolatası. Haydi güle güle git, uğurlar olsun, yolun bir yerinde elbet. Mona, sence İsveç çikolatası mı yoksa espresso mu? Espressoyu nasıl içeceğiz? Yanında çikolatası olmaz. Selam, ben Sercan, yeni katıldım kanka. Ne oluyor burada demiş. Goy goy mu var? Goy goya geldim. Oğlum biz burada sohbet ediyoruz, makara yapıyoruz. Makaranın dibine vuruyoruz. O yüzden radyo yayınlarında kimse alınmasın. Burası bir eğlence merkezi. Nazımızı çeken gelsin ne olur. Hani WhatsApp'tan. Yoksa diğer türlü dinleyin ama katılım göstermek isteyenler. Goy goy yapıyoruz. Herkes birbirine takılabilir. Ama rumuzla isim yazmayın lütfen. Hani dizilerde bir altyazı yazar ya, bu dizide işte oyuncular bir hayal ürünüdür diye. Bizim radyo yayınında da hayal ettiklerinizi yazın yani. Konuşmalarınız, sohbetleriniz bir hayal ürünüdür. Bugün hayalinizi söyleyin lütfen. Mesela sevgili Duygu'nun bir hayali varmış. Şu anda diyor ışık hızıyla diyor İstanbul'da olmak isterdim. Sevdiceğimin yanında demiş. Kızım sen ne ara bu kadar kaptırdın kendini ya? Ama tekrar söyleyeyim, çocuk çok böyle nine nine Duygu. Love İbo, Arbeit İbo, Chanel İbo. Chanel İbo ne demekti ya? Chanel, Love, Arbeit. Aynen, içecek elma suyu ya.

0: Aynen, espressonun yanında diyor. Belçika çikolatası gider demiş. Aynen.
1: Gidiyorsun yanında bir tek yüreğin eksik.
0: Espresso ve Mona muhteşem enerjileri var ya ikisinin de. İnşallah ruh halleriniz değişken olmaz. Ben değişken insanlarla vakit geçirmeyi sevmiyorum ya. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Çok iyi geldi muhabbeti falan. Ama ruh hali çok değişken. WhatsApp numaramız +43 660 130 19 79. Son 40 dakika, haberiniz olsun. Bir saat uzattık valla. Tamam mı, devam mı dedik. Hadi o zaman devam diyenleri bir görelim şöyle. Böyle güzel bir mesaj gönderin ya. Mesela en sevdiğiniz, en keyif aldığınız bir özelliğinizi yazın.

Sevgili Mona, dublajı niye getirmedin? Vallahi dublaj bizim için kıymetli ya. Espresso'ya da bir seslendirme öğretelim onu. Nuray abla, Nuray abla derslere bu hafta başlıyoruz. Sesim de düzeldi. Arbeit, çalış İbo demek. Lauf, yürü İbo, yürü. Yani lauf, yürü demekmiş ha. Yani gece lauf İbo. Ebru Yaşar'ın hangi şarkısı espresso onu bilemedim ya.

Vallahi benim burcum ateş grubu olduğu için seviyorum kendimi demiş. Allah Allah. Sevgili Neşe hoş geldin. Vallahi o zaman şöyle bir şey yapalım. Espresso seni davet edelim o zaman. Özellikle davet edelim. Bir tek ben değil, bir tek sen değil hale. Ona bir seslendirmeyi bir öğretelim yani. Var, yalan söylemem. Biz de espresso'dan öğreneceklerimiz var. Bir tek ben değil, bir tek sen değil. O da bize bir double espresso ısmarlar artık. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu elma suyu çok iyi ya. Bir yandan elma suyu içiyorum. Bir yandan böyle canım da espresso çekti. Bir espresso. Yanında bir Belçika çikolatası. Kübra diyor ki Düsseldorf'ta senin çok güzel bir... Hala restoran... Kızım bırak şu çık şu et restoran. Tamam götür. Allah'ım ya. Sanki böyle hiçbir şey yememişim gibi davranıyor.

Aynen, hem savaşmak hem de demiş severek, sevmek, yanlış anlaşılmasın. Aynen, doğru. O çok önemli Mona. Bunu ne hissederen yazdı kız? Ben konuyu kaçırdım. Başlamam. Ama güzel, hoşuma gitti. Başlamam. Ne seni ne de kendimi. Bak diyor ki seve seve double espresso ısmarlarım demiş. Valla espresso. Anla beni yazar. Cansın ya. Ben bu şarkıyı çok sevdim ya. Yazın enerjisini gerçekten isteyenlere gelsin bu şarkı.

Eskiden İstanbul'da çalıştığım radyolarda gece yayını yapıyorum Aşkın Sesi. O zaman gece 3'te bitiyor yayınım Türkiye saatiyle. Beni arkadaşlarım alırdı mesela yayından sonra. Giderdik çorbacıya bilmem ne falan. 1-2 saat vakit geçirdik, sonra hiç uyumadan sabah 7'de yayınım var, düşünebiliyor musunuz? 7-10 yayıncısıydım sabah. Çok hızlı yaşadık ya, yemin ederim böyle aşırı böyle. Ama hiç yorgunluk yoktu. Mesela şu anda 40 yaşındayım ve hala aynı enerjideyiz. Hiç yorgunluk yok. Salim abi, senin Karadeniz şarkını unutmadım. Birazdan yollayacağız. Salim abi bugün çok kıymetli dostları Nihat Bey'i davet etti. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Aynı zamanda Yücel Bey ve tüm aile dostlarını da selamladık. Arkadaşlar yeni katılanları kaydederseniz çok sevinirim. Bakın Espresso geldi aramıza, onu kaydedin. Ha, en sevdiğim huyun demiş. Evet ya, bence Mona çok iyi bir huyun. Bence çok güzel bir huyu ya, ben de severim o huyu. Peki sevgili Mona ve sevgili Espresso'ya sorularımız. Sevgili Espresso'ya sorun ya da Mona'ya sorun. Aşka başlamam ve seni yine de kendimi ateşe at. Sevgili Mona, sence gelin şarkısını kime yollayalım? Espresso'ya mı yoksa Mona sana mı yollayalım? Hadi bakalım. Gecenin favorisi kim olsun ya? Bugünün en güzel şarkılarını sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi sevgili Mona, az önce dedim ya, radyomuza yeni katılan arkadaşlarımıza bir sürpriz hediyelerim olacaktı. Mesela sevgili Mona en yakın arkadaşını getirdi. Onlara bir sürpriz hediyemiz olsun bu yazın. Onlara hediyelerini verelim. Yeni katılanlardan erkek dinleyicilerimize de onlara da yemek davetiyesi de havuza gönderelim. Havuza giriş davetiyeleri, bir de bir tane spa hediye edelim, masaj hediye edelim. İstanbul Merter'de Koalya Spa'dan, olur mu? Aynen, çok da güzel oldu. Yine Penti'den bir mayo hediyemiz olsun, Yeşim'e teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Merter, bu arada WhatsApp'ınıza yazacağım. Yarın gündüz bilginiz olsun. Ağlat beni. Kazanan arkadaşlarımıza... Daha ne yapayım, gece radyo yayınımı dinleyenler, bugün çünkü dinle kazan bölümü vardı. En yakın arkadaşınızı, sevdiğiniz birisini radyoya getirdiğiniz için hem siz hem de mesela bizim Salim abi de kazan. Salim abi, yarın sana güzel bir hediyemiz olsun.

Evet ya, diyor ki Espresso yeni katıldığı için o bence sürpriz hediye o kazansın diyor Mona. Bak ne kadar merhametli bu kadın ya. Aynen, tamam. O zaman sevgili Espresso'ya bir tane hediye verelim, not alalım. Sevgili Espresso, seni havuza mı yollayalım, masaja mı yollayalım, yoksa mayo mu hediye edelim? Sen üçünden birisini seç canım, ona göre not alayım ben de. Üçünü veremem. Çiçek. Akrepleri biliyorsunuz, severler. Birkaç cümle. Ben Sercan'ın ablasıyım demiş Dilek. Çok seviyorum be kardeşim seni demiş. Sağ ol ablacığım, ne yapıyorsun ya? Ya İbo sanki 40 yaşındasın. 40 ne var ki diyor, tam çıtır yaş demiş. Anlat beni, sana da bu yakışır. Son yarım saatimiz kaldı. Bu elbet buna da alışır. Bela oldu. Aramıza yeni katılanlardan bir kişiye daha hediye vereceğim, bilginiz olsun. +43 660 130 19 79 Kuzey Kıbrıs'tan Meltem geldi, hoş geldin. Selam, ben Yadigar, ben de Kıbrıs'tan dinliyorum. Herkese iyi geceler diliyorum demiş.

babacığım ben de muhasebeciyim. Vallahi bu saate kadar uyumadım. İnşallah yarın hesabı kitabı karıştırmam iş yerinde demiş. Çok teşekkürler, iyi ki varsın ya. Sen de hoş geldin sevgili Fatma.

değerli dostlar, bakın tamam dedik. Tamam mı, devam mı dedik? Devam dediniz. Kimler aramızda, bir görelim bakalım. Şöyle bir el sallayabilir misiniz? Şöyle sizi görüyorum ben şu an. Sizi görüyorum yani. Tamam, olsun bakalım. O zaman sevgili Espresso'yu masaja yollayalım. Okey. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben her pazartesi günü kendimi şımartıyorum. Mesela bugün artık pazartesi oldu, gecenin bu vakti. Vallahi ben gidiyorum artık. Böyle pazartesi günleri kendimi şımartıyorum. Sevgili Espresso, sen kendini ne zaman şımartacaksın? Günü tarihi söyle, hemen not alalım. Sevgili Mona'ya da verelim ya. Mona, Emine ablam, bir tanesinin nazar boncukları süpersin ya. Keyif aldınız mı aşkın sesinden? Valla size iyi geldi mi? Mutlu olanları bir görebilir miyim? Valla ben bu yayını sizin için yapıyorum gece. Yoksa ben vurup kafayı yatarım yani. Valla normalde Euro'yu çok seviyorum. Aşırı mutluyum ama sizinle yayın yapıyorum. Acayip hoşuma gitti. Teşekkürlerimizi iletelim. Aşkın ile Nuray abla diyor ki ben de uyumadım bak. İbo. Şu tut kart uyumadı, uyutmaz. Evet, uyuma uyutma diyenler burada mı? Ben, düştü gönül genç yaşında bir ateşli sevdi. Uyuma uyutma diyenleri görebilir miyiz? Uyuma uyutma. İçin gelmişim bu dünyaya. Düştü gönül genç yaşında. Vallahi bugün şımartma paketinin bir tanesini Espresso kazandı. Belki

Ha, ben de şey sandım ya, ay keşke birlikte gitsek. Ben de sandım benle gidecek. Mona'yı diyormuş. Keşke diyor Mona ile birlikte gitsek. Ya espresso var ya. Boyun eğmez mi? Olsun feda can uğruna senin için. Ben de ne kadar meraklıyım şimdi, dünden razıyım. Aşk.

Evet ya kanka, valla çok kıymetli. Böyle haftada bir gün dinleyicilerimize veriyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah sevgili kıymetli dostlarımıza da keza paylaşalım. Güzel bir yarışma daha yaparım. Kazanan sen olursan var ya, süper olur. Demirel yapım, hazır mıyız? Benim için bu dünyada cennettir. Evet ya, uyuma uyutma diyor. Mono diyor ki Nuray ablamın hesabı neydi ya, onu da takibi alayım demiş. Southside piercing canım. Aşkın... Mutlu olmaz mıyım ya, mutlu olurum diyor tabii ki Mona. İçimde... Valla bir şey söyleyeyim mi? Ezgi diyor ki günaydın demek isterdim çünkü seni bu saatte yayında biliyorduk demiş. Instagram'da linkine baktım, tıkladım ve seni dinliyorum. Göktürk'ten bak sana çok özel bir sürprizim var demiş. İçimde buzlar... Gelsin bakalım.

0: Canım çikolata çekti gecenin bu vakti ya. Vallahi şekerim mi düştü acaba?
1: Her gece sessiz sessiz kıyametim kopar.
0: Arkadaşlar biraz şekerim düştü be. Biraz mesaj atabilir misiniz? Böyle bir keyfim yerine gelsin bakalım. Kimler şu anda çikolata görevi görecek? Şöyle size bir güzel bir şarkı yollayayım da kan şekerim bir dengelensin. Teşekkürler Mona diyor aynen. Mona benim sayfamdan görebilirsin. Ben takip ediyorum Southside Piercing'i. Nuray ablayı takip alın. Nuray abla çok güzel bir insan. Böyle kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ablanız, bir dostunuz, bir arkadaşınız. Yani. Vallahi kadıncağız benim midem yanıyordu. İşte kulağım, işte sesim falan kısıktı. Hemen bana bir iğneyi yapıştırdı ayaküstü vallahi. O gün bugündür kendime gelemedim vallahi. Mona diyor ki uyuma uyutma sıra sana gelecek.
1: Gerim cezasını çok aradım sende buldum derdimi.
0: Nihat abim iyi geceler diliyorum, iyi ki varsın Nihat Demirel. Demirel yapım sevgili Salim Baba. O da oflu, oflulara da çok selam. Çikolata kolay ya, neyse diyor biz çay içelim mi demiş kardeşim. Hacer obasını mı dinlesek demiş. Tabii ki o da gelir. Birazdan yollarım Nihat Baba. Nihat Baba kalitenin adresi.

0: şimdi her pazartesi günü benim şımartma günüm var. Şöyle güzel dinleniyorum, masajımı yaptırıyorum. Havuzumuz da var. Havuz da çok güzel ya. Çok beğeniyorum.
1: En güzel rüya hasretin yüküyle koparken nida gökten.
0: Çünkü pazartesi günleri çok sakin oluyor, huzurlu oluyor. Çünkü cuma, cumartesi, pazar çok kalabalık. En güzel hafta içi.

0: fakir gibi. Sıla diyor ki bir gün beni de yayına konuk alır mısın? Yanında olmak istiyorum, canlı yine olur. Gel canım, ne zaman istiyorsa gel. Öncesi çözüldü ömrümün kör bilmecesi gün. Gel, biz espresso gibi değiliz, gel ya. Gecesi
1: sil baştan yazılan ömür gibisin.
0: Espresso ile Mona kendilerini düşünüyor. Bırak ya, gel ya. Sıla, ne zaman geliyorsun yayına? İbocuğum ya, bu yayının enteresan bir özelliği var. Müthiş demiş ya. Nuray abla diyor ki Eurolar, çikolatalar, bir de kırmızılar bizim olsun demiş. Ya vallahi Nuray abla, süpersin ya. 5 euro fazla olsun, kırmızı olsun ha. Düsseldorf'tan Kübra diyor ki toz pembesi olsun demiş. Selam, ben Ela. Benim favori rengim adımın olduğu gibi Ela demiş.

0: Kırmızı beyaz Türkiye diyor Salim abi, adamsın.
1: Bana bak halime, verileni ver bana.
0: Benimki diyor koyu lacivert Mona.

Koyu lacivert demiş Mona, bakalım. 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz demiş. Aynen Salim Baba. Özge diyor ki benim favori rengim kesinlikle ama kesinlikle beyaz demiş. Şimdi Yeşim sormuş, diyor ki dinleyicilere, kıymetli hanımefendilere de sorabilirsin. İbocuğum biliyorsun bizim marka tamamen kadınlara hitap ettiği için onların favori rengini alayım, ben de not alayım demiş. Ha şey değil mi? Okey, yaz kreasyonu için. Oo. Yeşim. Dur yavrum. Benim favorim demiş yaz enerjisinde fıstık yeşili diyor. Plaj güzelmiş.

ama vurulur. Hadi geceye bir son şarkıları bırakın da veda edelim ya. Ne dinletelim size? Biraz daha slow olsun. Artık yavaş yavaş veda zamanı olacak. Birazdan veda edeceğiz. Son mesajları alabilir miyiz? Mesela geceye bir renk bırakın dedik. Bugün kırmızı çok ön planda, koyu lacivert. Bir mektup. Beyaz yazanlar var. Kübra, ben beyazı çok severim demiş. Kaç fasıl sürdü de. Sinem diyor ki kesinlikle kırmızı olsun demiş. Rüzgar. Hoş geldin Viyana'dan. Selam İbo'cum, sabah da seni dinleyeceğim. Bu gece de dinliyorum. Seni dinlemeye doyamıyorum demiş. Şengül hoş geldin. Sözlerin benim her zaman favorim siyahtır, asildir demiş çünkü. Fark etmez nerede kullandığın, siyah olsun diyor Oya. Hamburg'dan Arzu ve Hoya pastane işletiyorlar. Çok güzel el yapımı kurabiyeler falan da yapıyorlar. İkisi benim için çok kıymetli. Biz Oya ile beraber diyor Arzu'nun mesajı. Oya ve Arzu. Renklerimiz ve tarzımız aynı olduğu için hep aynı şeyler üzerinden gidiyoruz demiş. Kimse bana... Keşke size de böyle bir iki sevgili falan bulsanız kızlar ya. Vallahi çok iyi anlaşırsınız. Aşkın esir almış bu... Bu arada burçlara göre Kova burcu salı gününe kadar, yani yarın ve salı günü çok güzel enerji patlaması yaşayacakmış ve tekliflere de açık olun demiş. Ne güzel ya. Instagram'dan beni takip almayan varsa bir alabilir mi hemen İbrahim Elden TV? Bakalım şöyle bir sayfamı bir kapatayım. İbrahim Elden TV. Bakalım kimler bizi takip alacak. Evet, Instagram'dan İbrahim Elden TV hemen şöyle bir güncelleyelim. Şimdi konuşma sesimle size gelen ses arasında bir 20 saniye falan oynayabiliyor bazen. Evet, Instagram'dan İbrahim Elden TV. Şu anda takiplerinize bakıyorum. Sözlerin tadı kaldı. Yadigar takip aldı. Yeliz takip aldı Yeleze. Aşk yolcusu yalnız kal. Evet, Instagram'dan İbrahim Elden TV. Takip alırsanız göreyim sizi şöyle. Filiz Hanım takip aldı. Neşe takip aldı İbrahim Elden TV. Esma, sultanım için bir şarkı yollar mısınız demiş. Kubbettin Bey, İtalya'dan ben Faruk'un arkadaşıyım demiş. Takiplere tekrar geri dönelim. Instagram sayfam İbrahim Elden TV. Beni ilk kez dinleyen ya da bugüne kadar hiç bize mesaj atmamış bir dinleyicimiz, Instagram'dan bir takip alabilir misiniz? Bakalım şu anda anlık olarak bayağı bir dinleniyoruz. O yüzden Instagram'dan, evet, bir takip daha geldi. Özlem Hanım takip aldı.

Evet, Instagram adresim İbrahim Elden TV. Bir kez daha bakalım kim takip almış. Osman Bey, sağ olun. Açelya geldi. İyi geceler. Ufuk Dönmez. Abi birazdan seni en sevdiğin yerden bir fotoğraf atacağım demiş. Allah Allah, bu saatte. Önder takip aldı. Sevgili Faruk takip aldı. Çok teşekkürler. Nihat Bey, çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. İbocuğum, kebapçıların kralı seni dinliyor demiş ya.

Evet. Ne oldu? Espresso uyudu mu şey? Mona. Ay bu Koç yayın gerçekten öncesinde gerçek anlamda duyurular çok önemli ya. Birkaç yayın öncesinden ne demiş? Yabancı bir şarkı çalmıştı demiş. Hadi çalayım onu, onunla veda edelim, tamam. Ama hemen bu şarkı eşliğinde şöyle bir gelsin şarkımız. Hadi bir şey, bununla veda edelim. Hadi bu şarkıyla veda edelim arkadaşlar. Mona, seni mi kıracağız ya?

Yalnız ne şarkı be. Yemin ediyorum. Sizce bu şarkı hangi burcu anlatıyor? Vallahi şaka yapmıyorum. Bu şarkı hangi burç heyecanını anlatıyor? What they used to... Bence kova çok iyidir demiş. Aynen abi. So before I tell them all... Bu arada eşim de geldi. Kendisi meslektaş demiş. Karadeniz FM eski programcısı. Aa ne kadar güzel. For me. Birgül'le Renkli Hayatlar. Aa çok selamlar ya. Ne kadar güzel meslektaşımıza. Kıymetli abim. Yalnız şarkı da çok iyi değil mi ya? Nereden nereye be İbrahim demiş. Birgül'le Hayatın Renkleri. Bizim eski Delta FM'den yayıncı arkadaşım. Eşim diyor oyuncu Nihat Demiral için günün şarkısı. Ya var ya süpersiniz ya. Nihat abi senin eşin bizim eski radyodan da arkadaşımız. Birgül'le Hayatın Renkleri ne güzel bir karşılaşma oldu ya. Then don't let my ending come from your hands. Sevgili Mona sevdin mi şarkıyı? Bak senin espresso gitti. Şarkıyı duymadan gitti. Peki artık toparlayalım yayını artık. Son mesajlarınız olsun. Biliyorsunuz normalde gece 1'de bitirecektim ama beni gaza getirdiniz. Ben var ya çok çabuk kanıyorum ya. Çok çabuk gaza geldim ya. Devam diyenlerin çoğu uyudu. Devam horladık. Valla sevgili kıymetli meslektaşım nereden nereye ya? Sevgili Birgül'le Hayatın Renkleri bizim çok sevdiğimiz meslektaşımız, kıymetli eşi. Nihat Bey'den başarılı oyuncu Nihat Demirel ve yapımcı aynı zamanda. Allah nereden nereye ya? Güzel şarkılar size için armağan olsun. Ya sen neredesin espresso? Sabahtan beri sana takılıyoruz. Az önce dedim ki hani dedin ya kazandım. Mona ile gideceğiz diye gidelim diye. Ben de birlikte gideriz diye anlamışım. Kız yalan da olsa ne kadar mutlu oldum ama sonunda Mona'nın ismini görünce hayaller ve hayatlar. Hadi bakalım espresso ve Mona. Valla gecenin bugün ikisi çatlak isimleriydi. Çok sevdim ikisini ya. Ben buradayım İbom diyor Nuray ablam. Sen benim başımın tacısın ya. Herkes gider Nuray ablam kalır. Ben ayaktayım diyor Mona. Maşallah.

Rica ederim ya, valla çok kıymetlisin sevgili Birgül. Hep beraber bir gün oturalım. Salim abi sayesinde Nihat Bey'le de tanıştık. Nihat Demirel ve kıymetli eşi sevgili Birgül Hayatın Renkleri. Şu an radyo devam ediyor mu? Bir yerlerde misin yoksa ne yapıyorsun? Ne diyorsun valla sevgili Birgül? Kübra diyor ki Düsseldorf uyumaz, uyutmaz da. Valla uyuma uyutmaz. Teşekkürler. Peki Karadeniz'in bir slow şarkısını birazdan paylaşacağım. Hatta tüm Karadenizlere de gelsin ya. Söz verdim çünkü. Karadeniz slow şarkıları. Bir tanesini yollayalım ya. Sevgili dinleyenlerimiz, son mesajlarınızı alalım. Artık veda edelim. Son mesajların enerjisiyle veda edelim. Bakalım kim bizi nereden dinliyor? Etmiyor maalesef. Aynen ya. Olsun ya. İnsan radyoculuğu özlüyor ama ben mesela şimdi 25 yıldır konuşuyorum. Ama bazen insan özlüyor. Radyo yani hayatımızda iyi ki var bizim. Şimdi abimize söz verdik ama bu şarkıyı çok şey yapamadım ya. Beni heyecanlandırmadı. Dur bakayım başka ne var slow? Yok dur. Karadeniz slow şarkılar. Şimdi bazen yapay zekayı soruyorum biliyor musunuz? Ondan destek alıyorum. Çünkü çok bilmediğim için. Şarkı da güzelmiş ya. Sözlerine baktım da bir anda. Şu da iyiymiş. Salim abi şimdi coşuyordur valla. Oflu ya. Sevgili Mona nerelisin diye soruyor. Mona nereli ya? Mona nerelisin yaz bakalım. Espresso da yazsın. O nereli? Ama espresso küseceğiz. Az önce takıldık. Cevap gelmedi. Tüm dinleyenlerimize gecesi güzel geçsin demiş. İyi ki varsın Nihat abi. Valla bugün bayağı bir kitlemiz çok iyiydi. Nihat Demireli Demirel yapıma da sevgilerimizi iletelim. Salim abi için ve tüm Karadenizler için kırmıyoruz Salim abimizi.

Tiyatro ve sinema oyunculuğuna devam ne güzel ya. Sevgili Birgül, başarıların daim olsun. Aa, ne kadar güzel, ben Sinop'u çok severim ya. Espresso, 2 ay önce Sinop'taydım. Denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar sar. Şımartma paketini ne zaman gidiyorsun Espresso? O zaman bizim sabahki yayınımızı da dinleyin ya. Bu kadro sabah 10'da dinler mi arkadaşlar? Sabah 10'da seni dinlerim diyenleri bir görebilir miyim? İbo bak, saat 2 oldu ama sana söz, sabah 10'da da dinleyeceğim diyenleri bir görebilir miyim?

Mavi gül verme diyor. Mavi gül aynen. Arkadaşlar mavi gülün anlamını bir bilseniz var ya. Biri size mavi gül veriyorsa çok kıymetlidir ya. Ben

ben. Tarık Tüfekçi olabilir, keşke ondan. Tadı yok diye onu çalabilirsin demiş Yaz. Sevgili Mona, valla süpersiniz ya. Bizim espressoyu da hemen listemize alalım, tamam mı Mona? Yarın sabah benim yayına davet et hemen. Rica ederim Birgül, hayatın renkleri ve kıymetli eşi, bizim çok değerlimiz Nihat Bey ve Birgül Hanım'a bu güzel şarkılar armağan olsun. Doğru diksiyonunu büyük bir alkış demiş. Çok teşekkürler ya. Yıllardır eğitimde vermeye devam ediyoruz Birgül. Mono gelecek mi benimle demiş. Ya bu da var ya. Dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak. Rüzgarsa espresso gelir gelir, sıkıntı yok. Ben denizde bir gemi. Dalgalar vurur beni. Tabii ki ben dinlerim demiş. Nuray ablam sen var ya. Aşksın aşk. Rüzgarsa vurur beni. Ben denizde bir gemi. Hadi ben gidiyorum. Geceye bir şarkı. Ağaçta bir ağaçlar, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir... Bu hafta evdeyim, dinleyeceğim tabii ki de demiş. Mona süpersin ya. Bence bol bol dinle. Kimlerle dinleyeceğim Mona bizi sabahları?

Bu arada Sinop'ta çok güzel bir yer keşfettim. Gerçekten çok güzel. Sinop mantısını da çok severim. Ondan sonra şelalesi çok güzel. Erfelek. Ya ben Sinop ayrı seviyorum ya. Samsun, Giresun, Sinop, Trabzon. Çok seviyorum ya o bölgeyi.

0: bahar.
1: Uyuma espresso. Öyle demişim. Onu diyor ki uyuma espresso ya. Diyor. Yarın dinliyorsun ona göre. Ha, normalde uyuyor mu o saate kadar?
0: Vermiyorlar adam.
1: Arkadaşlarım beni uyarıyor. Bu artık saat 2 oldu. Veda etti. Tamam hadi ben gidiyorum. Türkiye'de saat 2, Avrupa'da saat gece 1.
0: Aşar kara.
1: Vallahi geceye son bir söz bırakır mısınız? Ona göre ben de gideyim.
0: Mevlamada.
1: İyi geceler İbom demiş. Nuray ablam iyi geceler. Allah rahatlık versin.
0: Yunuslar dizi dizi aşar kara denizi.
1: Mantımız süperdir demiş. Vallahi ben mantıyı çok kendi ellerimle yapıyorum ya. Espresso bir gün bize mantı yap da yiyelim ya. Gerçi yapmaz o. Monasız adım atmıyor. Bartı diyor Amastra aynen. Bartın Amastra'ya da çok selam. Hayır diyor uyumam demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Müthiştiniz ya espresso. İyi ki varsın. Bu güzel şarkı sevgili Mono'ya ve onu sevenlere de armağan ettik.

0: ayrıl.
1: Sevgili Espresso, sen de bizi takip al. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Evde olduğumda her sabah dinliyorum demiş ya, bir tanesin ya.
2: Aşağı.
1: Hocamla dinliyorum demiş hafta içi her gün, bir tanesi Mona. Valla dinleyin, ben sabah size şarkı yollayayım, tamam mı?

Espresso, espresso da kocasıyla dinlesin. Valla sevdiklerinizle, eşlerinizle dinleyin. Size 10 numara şarkılar yollayayım. Hadi vedalaşalım mı o zaman? Son bir iki dakika daha demişler. Tamam, bekleyelim. Yunuslar dizi dizi aşar. Herkese hayırlı sabahlar şimdiden demiş. Hayırlı sabahlar. Mona, teşekkürler. Gülbahar diyor ki gitme ya İbo ya. Benim canım çok sıkılır sen gidersen demiş. Takip aldım diyor, iyi geceler demiş. Çok teşekkürler. Kral adamsın ya Nihat baba. Sevcan diyor ki ben de takip aldım İbo'cum. Şimdi söz verdim Karadeniz'de dinleyicilerime, son şarkılar dedim, biraz Karadeniz olsun dedim ya. Artı 43 660 130 19 79, radyonun WhatsApp'ı artı 43 660 130 19 79. Bizim Birgül, Nihat abi sen nerede? Nihat abi de alayım, Birgül de aldık ya, bir tanesiniz ya valla, hemen takip alalım, geri bildirimleri de yaptık. Bayağı oldu valla, ne kadar güzel bir sürpriz oldu bizim için. Hem Nihat abiyi tanıdık bugün, hem de bayağıdır unuttuğumuz, valla insanlar hayat telaşkısı ya. Sevgili Birgül'ü de yad etmiş olduk bugün. İbocuğum ben de sürekli takip edeceğim artık demiş. Çok teşekkürler Selman, iyi ki varsın. Çabuk sen unutursun çabuk, oy oy sevdum. Ayakta kalan tüm güzel kalplere iyi geceler diliyorum demiş. Teşekkürler. Sen bizi kimle dinleyeceksin sabah sevgili Espresso? Hadi bakalım.

Salim'e çok teşekkürler demiş. Aynen ya, Salim abi sayesinde güzel arkadaşlarımızı da tekrar hatırladık. Nihat abi de tanıdık. Mutlu oldum vallahi. Biz sana diyor, giderim. Vallahi çok sevinirim ya. Biz sana diyor espresso ile beraber trit yaparız demiş. Vallahi yapalım. Trit yapalım Sinop'ta. Sinop Ayancık. Aa, onun şeyi çok meşhurmuş. Ne var içine bilmiyorum ki onunla. Tarık Tüfekçi yok ya listemde. Bu şarkı var, idare et.

Nihat gelsin diyor Kıbrıs'a. Keyiflidir demiş. Aynen, gel gel Nihat abi, Kıbrıs, Viyana takılırız. Tek tabanca. Espresso süpersin ya. Espresso bizi takip aldı mı? Mona bir bak bakayım. Sor bakalım. Evet ya, mavi kalpler de gelmiş. Teşekkürler. Hadi geceye bir kalp bırakın ya. Veda ediyoruz. Gecenin rengini belirledik. Koyu lacivert dedim ona. Sevgili Nuray abla kırmızı dedi.

Vay be, radyo gerçekten şu saate kadar bir sürü mesaj geliyorsa olay bitmiş ya. Yemin ederim çok iyi ya. İyi ki radyo var. Abi sohbet ediyoruz, makara yapıyoruz. Bakın gözlerinden uyku akanlar var, sabah işe gidecek olanlar var. Ama umurumda değil diyor abi, ben diyor kırmızı kalbimi atarım diyor Nuray abla. Mavi kalp göndermiş Salim. Siyah kalp göndermiş sevgili Kübra. Beyaz kalp göndermiş Eda. Teşekkürler Yeliz. Yeşim çok teşekkürler. İbocuğum hediyeleri kimler kazandı söyle bakayım demiş. Sonra anlatırım yoksa gidemeyeceksin demiş. Vallahi anlat. Sevgili Mona, anlatmazsan hayatta gitmem hadi. İçimde kelebekler uçuştu bugün, çok mutlu oldum demiş. Teşekkürler Sedef.

0: Kim bana şarkı yollayacak mı diye. Aşk olsun yollamadın ama ben seni bu saate kadar dinledim demiş. Ya canım benim işte yazmıyorsun, cool takılmayacaksın. Ben cool takılan, kurumsal takılan insanları sevmiyorum. Yani ben müşteri hizmetlerinde çalışmıyorum ki abi. Rahat olacaksın, relax olacaksın. Benim çevremde çok böyle ağır insanlar var mesela. Çok üst düzey yöneticiler var ya da konumu çok üst. Abi benle rahat olun ya. Böyle keyifliyimdir yani benim. Çünkü ben bir kova burcuyum ya. Benim yanımda rahat olmanızı isterim. Benimle her konuda rahat olun yani. Kafanıza göre takılın. Çok teşekkürler sarılar civert. Bugünkü renkler demiş. Gecenin kalp rengi mavi olsun demiş Salim Baba aynen. Bu şarkı da tam böyle espressoluk şarkı. Ne diyorsun Mona? Eda diyor ki iyi geceler İbocuğum ben geldim sakın gitme. Gecenin kalp rengi mavi olsun demiş Mona. Şey Mona diyorum Salim abi ya. Karıştırdım.
1: Sokağıma gel. Penceremi aç.
0: Eskiden diyor yağmurda el ele tutuşup diyor göz göze bakışıp aşk öpüşleri vardı. Ne oldu o duygulara demiş. Doğru, iyi yakaladın.
1: Aşk.
0: Ben ne bileyim ne oldu. Nihat da kova demiş 24 Ocak. Aynen yazdı az önce. Nihat abi ya kova burcu.
1: Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın.
0: Yufka ve etten yapılıyor demiş. Aynı zamanda eti haşlıyoruz. Ha, sen bu tariften bahsediyorsun ya. Tirit tarifi. Kızım bizim aklımız başka şeydi sen tirit diyorsun ya.
1: Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem.
0: Ne kadar güzel ya. Üzerine de ceviz.
1: Öyle sınırsız, öyle derin, öyle çok sev.
0: Eti bol. Valla bir gün yapın da yiyelim. Tamam, okey.

Hello İbo, ben geldim. Ne oluyor burada demiş. Vallahi Banu, biz gidiyoruz. İbocuğum, eve yeni geldim. Radyoyu açtım, baktım sen varsın. Canım, bu saate kadar sen neredesin? Hemen hesap ver bakayım. Bu saatte sen kimleydin? Hiç öyle bir yapıda bir insan olmadım yıllardır. Hadi hazırım. Çünkü bu saatte gelemez yani benim. Elimi masaya bir koyarım, hop hop falan. Gel. Kesin de öyledir. Gel. Sokağıma gel. Penceremi aç. Kesinlikle Mona'lık şarkı, yeminle demiş. Vallahi Mona tam senlik şarkı. Hazırım, yeter ki onursuz olma. Ya çok komiksin kızım, kendi kendine yazıyorsun. Tam espressoluk şarkı, yeminle dedi. Harbi diyor ki tam kişi kendinden bilirmiş işi. Var ya, yemin ederim tuşa, tüm tuşlara bastın. Vallahi süpersin ya. Tam da espressoluk şarkı diye enerjisiyle. O zaman espresso bu şarkıdan sonra günün şarkısını seçsin bakalım. Hadi espressoyu seçtirelim ya. Bugün çok nazımızı çekti, yemin ediyorum ya. Şimdi Nuray abla beni her gün dinliyor. Bizim artık nazımızı çekiyor. Şimdi bugün yeni gelen espresso. Ona biraz takıldık. O yüzden son şarkıyı hadi ona bırakalım ya. Bakalım en çok anlaştığı burcu da yazsın. Mona bir söyle bakayım. Sence espresso en çok hangi burçla anlaşır?

0: Kadar çikolata verdiler bana. Şenolar falan. Ne oldu o çikolatalar? Dolapta duruyordur. Abi çikolatanın içinde de benim en sevdiğim içecek var yani. Elma suyulu çikolatayı çok severim. Yürek lazım beni sevmeye demiş Mona. Ya yürek mi kaldı ya? Bırak biraz eğlenceli hayatınız olsun ya. İbocum arkadaşlarımla dışarıdaydık, çay kahve içtik. Daha yeni eve geldim.
1: Yine.
0: Ha, çok tatlısın demiş. Beni düşünen birisi var, nerede kaldın diye. Kızım ben goy goy yapıyorum ya. Ben beni ne ilgilendiriyor? Sensiz ahlar. İstersen hiç gitme eve. Ahlarda, sevgiye hasret, feryat. Hadi gel ne olur. Ne güzel bir şarkı ya. Bence bu şarkı çok iyi. Sen...

Vallahi Mona, hep öyle diyorsun ama yazdıklarınla gerçek hayatta hiç birbirini tutmuyordur bence. Tam goy goy yapıyoruz ya. Bu ne hır söyle ne gurur. Espresso'da bir şey söylüyoruz, takılıyoruz. 6 gün sonra cevap veriyor. Espresso, neyle uğraşıyorsun şu anda? Müsait misin canım? Mona diyor ki deliyim ben, çılgınım diyor. Ne güzel valla. İnsan kendini iyi hissedip böyle şeyleri söylemesi kıymetli yani. Kuş bakışı bir gün İstanbul'u izlemek istiyorum. Bir yarım saat bana kuş bakışı İstanbul'u izleyeceğim yer söyleyebilir misin demiş. Bence Galata Kulesi güzel ya. Kuş bakışı ya da... Tam kuş bakışı olmasa da Beylerbeyi tarafı falan da güzel.

0: ah günah.
1: Kuzen olarak diyor, ben ikizler.
0: Ye hasret feryatlarda, hadi gel.
1: Partner yay diyor. O yüzden diyor, ateşi ateş yakıyor ortalığı demiş. Kim yay?
0: Vurur. Hadi gel.
1: Ya bu Mono'da var ya, bir şey yazıyor, hiçbir şey anlamıyorum.
0: Hadi nazlanma.
1: Tamam, sen ikizler burcusun. Partner yay ne demek? Yay partner.

Arkadaşlar ben çorbacıya gidiyorum şimdi. Valla bir çorba içeyim böyle güzel bir. 24 saat açık olan bir çorbacı var. Rizeli, Karadenizli. Bakayım kaç dakika gösteriyor. Artı 43-660-130-19-79. Valla gidemedik bir türlü ya. Aslında gerçekte de öyleyim demiş. Valla hiç belli değil Mona. Ya yürek derken diyor, heyecan yok. Eğlenmeyi bilmiyorlar demiş benimle. Ama işte sen de ona göre bir akış belirlemen lazım Mona. Sibel diyor ki benim en çok sevdiğim şarkıyı çaldın. Hadi gel ne olur. Şarkıyı bayılıyorum demiş. Tolga geldi. İbocum nasılsın? İyi geceler. Sevgili Neşe Kadıköy'den. Ben de uyumadım ve kitap okurken seni dinliyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Hem kitap okuyup hem beni dinlemek. Bir de gecenin sessizliği. Asılı duruyor, söküm atamadım. Hadi gecenin son şarkısını. Ama biz espresso belirler dedik. O bir yandan eli işte, kulağı bende. Ne iş yapıyorsa bu saatte.

normal olması gerektiği gibiyim burada demiş çılgın ve gerçekten çok çılgın yüzümü anlatıyor demiş. Aa doğru. Hani gerçek ruh halim aslında sana yazdığım gibi demiş. İkizlere partner olması gereken burç yay olmalı demiş. Tüh ya, yine kova yok.

0: Hadi veda edelim. Son şarkımızı. Espresso'nun seçeceği yok. Onu beklersek sabah ezanı okuyacak şimdi.
1: Asılı duruyor. Söküp tamadım kalbimin duvarım.
0: Salim abi süpersin ya.
1: Bazen dalıp dalıp gidiyor. Bir türlü dökemedim.
0: Sen diyor bu gazla sabaha kadar yayın yaparsın demiş. Sen bu hızla diyor sabaha kadar yayın yaparsın Salim abi.

Şu an kendi kendime dans ediyorum demiş. Eşim bakıyor diyor, bu deli ne yapıyor evin içinde diye. Mona ya, var ya çok komiksin ya. Şimdi var ya, Mona şimdi böyle makara yapıyor. Ondan sonra şimdi espresso, espressoyla o zaman kızlar sizi dansa davet edelim ya. Espresso sen de al eşini hemen. Vallahi Mona da alsın. Bari son şarkı size yollayayım.

Artı 43 660 130 19 79 ikizlere kova çok manyak olur demiş. Evet, ikizlere kova mantıklı. Hadi bu şarkıyla veda edelim artık, gidelim ya. Espresso dedik, gideyim bari bir kahve içeyim bari canım. Özge diyor ki iyi geceler İbrahim'cim, ben de yeni geldim. Dışarıda işlerim var demiş. Bu saatte

Aslan burcu yükselen akrepler de varmış aramızda, ne güzel. Şu şarkıyla veda edelim, bu çok hareketli. Bizim şey espresso, Mona şey gibi, hani canlı yayın yapar ya birisi, canlı yayın 5 dakika sonra konuşur spiker, onun gibi olmuş vallahi. Bizim espresso bizi anlayana kadar sabah yayına girerim vallahi. Ya bırak dağınık kalsın o demiş. Aslan ya, aynen.

Bu arada benim çok kıymetli televizyon haber spikeri arkadaşım da dinliyor. İbo'cum diyor, birazdan kanala geçeceğim, hazırlanıyorum. Öyle bir radyoyu açtım, baktım ne var ne yok diye linki gördüm. Ya çok teşekkürler ya. İyi ki varsın Ebru, bu arada çok güzel görünüyorsun. Böyle hazırlanmışsın şıkır şıkır. Burç yorumları varsa ben de aslan kadınıyım demiş. Abo, bir sürü aslan oldu yanımda.

uyudu galiba diye. Hani ne oldu devam? Hani ne oldu? Devam işte, ben şöyle devam, böyle devam. Ben biliyorum abi, çünkü bak ben Duracell gibiyim yani. 10 kata kadar enerji dolu bir yayıncıyım yani. Diğer radyo programcıları bu saatte uyurken İbrahim Elden enerjisiyle, Pindrinks enerjisiyle yayında.

Birileri gidiyor, birileri geliyor şimdi. Baksana Banu geldi, Filiz geldi, sevgili Ebru geldi, yayını dinliyor. Kübra diyor ki ben uyumadım, Düsseldorf ayakta demiş. Şahin hoş geldin. İbrahim'cim iyi geceler diliyorum. Seni dinliyorum demiş Tolga. Kadıköy'den Neşe, ben de buradayım. Orada kitabın son sayfalarına geldim diyor. Seni dinlemek bana çok iyi bir enerji verdi demiş. Çok teşekkürler. Gülbahar ve Fedan Hanım'a çok teşekkürler. Peki ben artık gideyim ya. Hadi tamam, son vedam. Hadi Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şu arkanın güzel melodisiyle veda edelim. Programdan keyif alanlar son bir emoji atabilir misiniz? Keyif aldıysanız.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.